0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı?

0: Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
9: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Orucu gerçekten makbul yapan nedir? Allah oruç tutan kulun en çok neyine bakar? Bu hafta Laf Lafı Açtı programında makbul oruç, Allah'ı hoşnut eden oruç konusunu konuşuyoruz. Konuğumuz Protestan Kiliseleri Birliği Vakfı Başkanı ve Tuzla Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karali. 18 Şubat öğlen saat 1'de Radyo Maranata'da canlı yayında. Canlı yayında bize yazabilir, sorularınızı anında iletebilirsiniz. Kaçırmayın.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
11: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
12: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
6: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
9: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği
1: Adım Adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Petrus'un mektuplarıyla tekrar karşınızdayız. Bugün birinci mektup üzerinde yoğun olarak konuşacağız. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyelim. Ve bugün heyecanlı bir kitaba başlıyoruz. Petrus isminden de anlaşılacağı gibi. 1. ve 2. Petrus mektupları üzerinde konuşacağız. Bugün dediğim gibi 1. Petrus'a yoğunlaşacağız. Çünkü değerli ve önemli bir bölümdür. Bir sonraki programda 2. Petrus üzerinde de konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi zaten adından anlaşılacağı gibi mektubun yazarı Havari Petrus'tu. İsa'nın Simon Petrus'tu aslında İsa'nın ifadesiyle. Kaya. Kendisi kilisenin önderlerinden aslında bir tanesiydi. Çok önemli rolleri vardı ilk kilise tarihi içerisinde. Hem de zaten karakter itibariyle İsa'yla sürekli karşı

0: devam edildi. Bu 66 veya 67 yılları gibi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu mektubu büyük ihtimalle 62 ila 64 yılları arasında yazıldı düşünülmekte. Şimdi Petrus'la ilgili bir iki şey ben demek istiyorum. Çünkü Petrus gerçekten İncil'de ve Kutsal Kitap'taki en ilginç karakterlerden bir tanesi. Şimdi Petrus'un asıl ismi Simon. Simon'un anlamı kamış demek. Bu neye atıfta bulunuyor? Yani Petrus'un karakteri İsa'yı tanımadan önce bir kamışa benziyordu. Hani en ufak esintide veya en ufak sorunda hemen bükülüyordu o kamış. Ama İsa'yla tanıştıktan sonra İsa ona yeni bir ad veriyor. Ve o ad ne demek? Kaya. Kaya bize neyi andırıyor? İşte sarsılmaz bir karakter. Ve bu değişken olan kişi sanki İsa'yı tanıdıktan sonra 180 derece bir dönüm tecrübe ediyor ve inanılmaz güçlü bir karaktere sahip oluyor. Ve o kadar güçlü bir karaktere sahip oluyor ki işte çeşitli problemlerle yüzleşmesine rağmen hiçbir zaman imanla etkilenmiyor. Havariler İsa dünyadan ayrıldıktan sonra havari Petrus ve Yuhanna Sanhedrin önünde yani Yahudi Kutsal Meclisi'nin önünde iki defa yargılanıyorlar ve imanı sarsılmaz bir şekilde o yargıdan çıkıyor kendisi. Ve artık İsa Mesih'le o kadar tecrübeler yaşamış ki bu tecrübelerin ışığında acı çeken veya imanından ötürü problem yaşayan çeşitli kitlelere yazabiliyor ve özellikle imanda sağlam durma konusunda teşvikler verebiliyor ki aslında 1. Petrus'un ana konularından bir tanesi bu.
1: Evet, yani Petrus bu mektubu yazdı, Grekçe dilinde yazdı ve mektup içerisinde de bahsediyor zaten aslında Petrus bu kitabı mektubu yazarken Silvanus'tan yardım aldı. Silvanus'un desteğiyle bu mektubu gerçekleştirdi. 5. bölüm 12. ayette bundan bahsediyor. Dolayısıyla mektubun yazarı net bir biçimde İsa'nın 12 havarisinden 12 elçisinden biri olan Petrus'un kendisiydi. Ve yazım tarihi olarak da yaklaşık olarak milattan sonra 62-65 arasını söyleyebilir. Kime yazıldı da o da aslında hemen bölümün başında bize ifade ediliyor. Ayetlere bakacak olursak Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya ili ve Bitinya'ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam diye başlıyor. Burada ifade edilen bu 5 ayrı bölge aslında çok büyük bir kısmı Türkiye'dedir.
0: Hepsi Türkiye'de. Yani burada bahsedilen bölgeler günümüz Marmara, Karadeniz, İç Anadolu bölgeleri. Dolayısıyla hani bütün bu bölgeler Türkiye'deki yani bölgelerin Roma dönemindeki ismi diyelim. Tabii buradaki cemaatler veya kiliseler nasıl kuruldu? O da bir soru işareti. Yani kimilerine göre belki Pentekost gününde elçilerin vaazlarını dinleyen kimseler ki bazıları bu bölgelerden geliyordu. Orada iman ettiler ve daha sonra bu inancı kendi topraklarına götürmüş olabilirler. Kimileri diyor ki belki Petrus veyahut Andreas bu yörelerden geçti ve buradaki kiliselerin oluşumunda bir rol oynamış olabilir. Bununla ilgili aslında tarihçi Eusebius Andreas'tan bahsederken Karadeniz ve Marmara bölgesini ziyaret ettiğini söyler. Ki İstanbul'daki Rum Ortodoks Kilisesi, Patrikhanesi aslında Andreas tarafından kurulduğunu vurgular. Dolayısıyla birkaç hipotez var. Yani bu Elçilerin İşleri 2. bölümde elçilerin vaazından etkilenen insanlar bu kiliseleri kurmuş olabilir. Petrus kurmuş olabilir veyahut Andreas, Petrus'un kardeşi Andreas kurmuş olabilir. Ama neticesinde ortak bir problemleri var. O problem nedir? Baskı içinde yaşıyorlar.
1: Sıkıntıları yaşıyorlar.
0: Maddi sıkıntıları var, manevi sıkıntıları var. Onların hayatı bir nevi bir sürgün hayatını veya bir göç hayatını andırıyor. Ki aslında bu da bu mektubun temalarından bir tanesi. Neden? Çünkü her imanlının bu dünyadaki hayatı aslında bir nevi bir göç ve sürgün hayatıdır. Çünkü İsa'ya iman ettiğimiz andan itibaren aslında bir kimlik değişikliğine sahip oluyoruz. Ve artık biz Tanrı'nın çocukları olarak vatanımız göksel vatan oluyor veya cennet oluyor. Artık biz bu dünyaya ait değiliz, başka bir yere aitiz. Ama yaşamlarımızın geri kalanını bu dünyada sürdürmemiz lazım. Ve bununla beraber gelen çeşitli zorluklar söz konusu.
1: Evet, yani Petrus bu mektubu kaleme alıyor Silvanus yardımıyla. Onun yazmanlığında kaleme alıyor ve muhtemelen o bölgelerden geçecek olan bir kardeşe veriyor ve işte oradaki kiliselerde bu mektup okunuyor ve

0: Fakat mektup sadece Yahudi kökenli Hristiyanlara gönderilmiyor. Zaten başta söylediği gibi yabancı olarak yaşayan oradaki insanlara da gönderiliyor. Dolayısıyla o da bir tartışma konusu. Bazılarına göre sadece Yahudilere yönelik olarak yazıldığı söyleniyor. Ama mektubun geneline baktığımızda yani hem Yahudi hem Yahudi olmayanlara yazılmış bir mektup olarak karşımıza çıkıyor.
1: Yani her iki grup da aslında yabancılaşmış hissediyor. Çünkü Yahudi mesihçiler havralardan kovuluyor. Dolayısıyla artık sanki onlara aynı gözle bakılmıyor, yabancılaşmış oluyorlar. Ama Helen veya Romalı kökenliler de aslında yabancılaşmış hissediyor. Çünkü kendi kültürleri ve kendi adetleri tarafından da dışlanmış hissediyorlar. Aslında buradaki insanların tecrübe ettiklerini şöyle açıklayabiliriz. Hani bir örnek verecek olursak, hani dünyevi bir örnek kullanacak olursak, örneğin Almanya'ya giden bir Türk göçmeni nasıl sorunlarla karşılaşabilir? Mesela ön yargılara maruz kalabilir, ayrımcılığa maruz kalabilir, çeşitli ulusal sorunların günah keçisi ilan edilebilir, efendim dil öğrenme sıkıntıları yaşayabilir. O zaman bu dünyada imanlı, aslında bu dünyaya ait olmadığı için, bu dünyada göç ettiği için çeşitli sıkıntılara ve ayrımcılıklara da maruz kalabilir. Yani farklı kişiler sizi dışlayabilirler inancınız yüzünden. Farklı problemlerin günah keçisi ilan edilebilirsiniz ki aslında bu da o dönem insanın da Hristiyanların da yaşadığı bir durumdu ve bundan dolayı Petrus kendisini zorunlu hissediyor. Ben bunlara, bu kişilere bir teşvik mesajı vermeliyim ki bu zor ve sıkıntılı dönemde bir umutları olsun, bir güçleri olsun, bir dayanma güçleri olsun.
0: Zaten mektubun sonunda aslında mektubun özetini de Petrus'un kendisi bize vermektedir. 5. bölüm 12. ayette çok açık bir ifadeyle diyor ki bu mektubu yazmasının sebebi olarak işte sizi yüreklendiriyor ve sözüne ettiğim lütfun Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıtık ediyorum. Buna bağımlı olun, bağlı olun. Dolayısıyla Petrus'un bu mektubu yazmasındaki amaç insanları yüreklendirmek ve lütfun gerçeğini onları davet etmek.
1: Ve şöyle bir gerçek var. Yani kendi hayatımıza baktığımızda sorunlar yaşadığımızda sorunların ötesini görmek çok zor. Çünkü genellikle biz büyük tabloyu görmüyoruz ama büyük tablonun bir kısmını görüyoruz. Ve Petrus'un yazıları aslında sürgün dönemi yazılarına çok benziyor. Örneğin Eski Ahit'te Nehemya, Ezra, Zekeriya gibi yazıları okuyacak olursanız orada birkaç tema işleniyor ki aynı temaları biz Petrus'ta da görüyoruz. Örneğin acıların Tanrı halkını arındırması ve kutsaması teması bunlardan biri. Tanrı'nın bu acılar sayesinde bize yeni kimlikler bahsetmesi, sürgündeyken işte yönetime bağlı olmamız konusu ve son olarak sürgünden sonra gelecek umut, özellikle mesihsel çağ umudu var eski antlaşma peygamberlik yazılarında. Benzer temaları burada görüyoruz. Tabii o bunu Mesih'in ikinci gelişine bağlayacak Petrus ama yani benzer işte sürgündeki tecrübeler, sürgündeki tecrübelerin bize kazandırdığı konular hakkında bariz bir vurgu var ve Petrus'un aslında amacı bu. Küçük detaylara odaklanmamızdan ziyade büyük resmi görebilmemiz ve çektiğimiz her şeyinin bir amacın olması ve Tanrı bu acılar sayesinde bizde bir görev başladığını, bir kutsallaşma sürecini başlattığını göstermek.
0: Ve o sürecin içerisinde olduğumuzu. Şimdi bu anlamda nasıl davranmamız gerektiği, bütün bu sıkıntıların, zorlukların içerisinde nasıl davranmamız gerektiği konusunda Petrus yoğun bir öğreti içerisindedir. Ve mektup içerisinde yaklaşık 65 buyruk görüyoruz. İnananın nasıl davranması gerektiğini ve Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmesi konusunda çok detaylı ve geniş bir çalışma söz konusu 1. Petrus mektubunun içerisinde. Şimdi o zaman bu noktaları değindikten sonra belki ilk bölümü kapatmadan mektubun ana hatları üzerinde duralım. Dinleyicilerimizi bu genel yapı üzerinde biraz bilgilendirelim. 2. bölümde bu ana hatları daha da detaylandıracağız.
1: Tabii yani bu mektubu analiz ederken çeşitli şekillerde bölünebilir ama ben şunu görüyorum. Yani ilk birkaç ayette bir selamlaşmadan sonra bir şükran görüyoruz. Yani bu acılar için şükran ediyor Petrus. Çünkü bunlar da bize bir şeyler öğretiyor. Ama ardından 3 tane başlık var. Aslında öğreti kısımları bunlara özetlenebilir. Mesih'le birlikte geçirilen bu hayatın bize kazandırdığı yeni kimlik. Bu 1. başlık. 2. başlık ise yeni aile. Ve 3. başlık ise yeni umut. Çünkü kişi Mesih'i izlemeye başladığında gerçekten tam itibariyle kimliği olsun, ailesi olsun, dünyaya bakış açısı olsun, her şeyi değişiyor. Ve bu değişim aslında zor zamanlar geldiğinde bizi o zor zamanlardan geçir diyor. Yani bu güce sahip oluyorlar.
0: Kelamın dediği gibi bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Dolayısıyla eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bizim hayatımızda da eski şeyleri bir tarafa bırakarak o yenileşme sürecinin nasıl aktif hale gelebileceği ve bunu eylemlere nasıl dökülebileceği konusunda pratik çok özel öğretiler Petrus mektubu içerisinde görünüyor. Göze çarpan başka bir şey de İsa'ya benzer birçok örnekleme yapıyor olması biliyorsunuz İsa da bütün öğretilerini örnekler üzerine insanların daha rahat anlayabilmesi, algılayabilmesi için örnekler üzerine kurmuştu. Bununla beraber eski antlaşmadan da çeşitli alıntılar görüyoruz Petrus içerisinde ve ikinci bölümde işte bütün bu noktalara dilimiz döndüğünce değinmeye çalışacağız. O zaman burada bırakalım, kısa bir araya gidelim. Kısa bir aranın ardından bu detayları konuşmak üzere tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gerçek müziğin adresi
4: Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında bugün 1. Petrus mektubu üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. İkinci bölümde bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesapları üzerinden ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı şekilde soru@radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz için. Ve kaldığımız yerden devam edelim. İlk bölümde Petrus'a, 1. Petrus mektubuna genel olarak bir bakış yaptık. Şimdi ikinci bölümde birazcık daha detaylandıracağız bu mektubu. Şimdi mektubun girişi çok teşvik edici, cesaret verici, yüreklendirici bir girişle Petrus bu mektuba başlıyor. Ve gelecek olan bir umuttan, bütün bunların içerisinde Mesih İsa'nın bizler için yapmış olduklarından bahsederek ve cesaret verici bir giriş yapıyor. Bu girişin ardından ilk bölümde Mark'ın kendince ayırdığı bölümler üzerinde konuşmaya başlayacağız. Şimdi yeni kimlik dedin. Belki oradan başlayabiliriz.
5: Şimdi kimlik konusu önemli. Çünkü bir zorlukla karşı karşıya geldiğimizde veya diyelim ki bir depresyon karşısındayız veya inancımızdan dolayı acı çekiyoruz. O zaman kim olduğumuzu hatırlamak o boşluktan ve o çukurdan çıkmamıza yardımcı olacak en önemli şeylerden bir tanesi. Ve Petrus acı çeken bu imanlara konuşurken özellikle bu kimlik vurgusunu yapıyor ve birkaç yönden bunu yapıyor ve birkaç örnekle bunu yapıyor. İlk önce diyor ki hani biz Mesih tarafından kurtarılmış bir halkız. O zaman Tanrı bizi gerçekten seviyor yani, ve bunu unutmamak lazım. Yani bizim sevildiğimiz Tanrı tarafından önemli. Çünkü bazen insanlar düşünüyor ki sanki işte Tanrı bana karşı, sanki Tanrı hayatıma test etmek için işte tuzaklar yapıyor. Sanki hani bazen Tanrı ile ilgili yanlış bir algılayışımız var ama Mesih bunları çürüten bir algılayış sunuyor. Çünkü kendisi o kadar bizi seviyor ki kendi kanını bile döktü bizi günahtan kurtarmak için. Onun için sevildiğimizi ve değerli olduğumuzu bilmemiz lazım ilk önce. İkinci olarak Tanrı'nın bize bahşettiği bir kimlik var. Ve bu kimlik içerisinde iki önemli husus var ve iki mecaz kullanacak. Biri kahinlik mecazıdır. Diğeri de tapınakta taş olma mecazıdır. Dolayısıyla bu mecazlar neyi anlatmak istiyor? Tapınakta taş olma mecazı şunu bize açıklıyor. Yani Tanrı bizi bu dünyada kurmak istediği düzenin bir parçası yapmak istiyor. Bu sevgi düzeninin, bu Tanrı egemenliği dediğimiz düzeninin bir parçası yapmak istiyor. Ve bizi bir diri taş olarak o tapınak inşaatında, o yeni düzenin inşaatında kullanmak istiyor. Ve bunu yapmak için tabii Petrus buna girmeyecek. Çünkü daha çok temel konulara değiniyor ama yeni anlaşmanın diğer bölümlerine baktığımızda daha detaylı olarak görüyoruz. Tanrı hepimize farklı ruhsal armağanlar verdi. Ve bu ruhsal armağanları vererek aslında kendi egemenliğini bu armağanları kullanarak yaymamızı istiyor. İşte kimisine öğretmenlik armağanı verilmiştir, kimisine müjdecilik armağanı verilmiştir, kimisine dua aracılığıyla şifa armağanı verilmiştir vesaire. Dolayısıyla Tanrı önünde gerçekten değerliyiz ve Tanrı bizi bu yeni kimliğimizle kullanmak istiyor.
4: Şimdi şu noktaya da değinmeden edemeyeceğim. Bu denemeler konusu bir Hristiyan hayatında olmazsa olmaz konulardan bir tanesi ve hepimizin o ya da bu şekilde az ya da çok karşılaştığı kaçınılmaz bir sonuç. Yani İsa Mesih'e iman ediyorsak düşünülüyoruz ki Tanrı tarafından acaba özellikle yeni Hristiyan olanlar, ilk defa kiliseye katılmaya başlayanlar başlarına gelen çeşitli badireleri bu duruma bağlıyorlar. Bunun altını çizmek lazım. Bu Tanrı'dan gelen değil, Tanrı tarafından cezalandırılan bir durum değil. Tam tersi şeytan kendi egemenliğinden uzaklaşan her bir cana ruhsal olarak bu saldırıları gerçekleştiriyor. Bunun altını çizelim. Kiliseye katıldığımızda, Rab'be yaklaştığımızda, İsa'nın gerçeğine yaklaştığımızda bu kaçınılmaz bir sondur. Fakat bu denenmeler aynı zamanda bizim için bir fırsattır. Yani sıkıntı çekmek kimsenin hoşlandığı bir durum olmasına birlikte aynı zamanda bizim için fırsattır. Nedir o fırsat? Tanrı'nın görkemini görmek için bir fırsattır. Çünkü denemelerden geçerken Tanrı'nın bizim hayatımızda neler gerçekleştirdiğini ve Tanrı ile ilgili gerçekleri bir nebze daha anlayabilmemize olanak sağlar. Dolayısıyla birinci bölümde Petrus buna da sıkı bir şekilde deniyor. Diyor ki bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçten coşmaktasınız. Demek ki bu imanlılar bunu yapıyorlardı. Böylece içtenlik kazanılan imanınız İsa Mesih gördüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından çok daha değerlidir. Yani bu denemeler konusunda buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü ne yazık ki kiliselerimize gelen, katılmaya başlayan insanlardan bazıları bu düşünceye sahip olabiliyorlar. Yaşadıkları ilk sıkıntı da bunu acaba Tanrı beni cezalandırıyor kiliseye gittiğim için diye düşünüyorlar. Bununla ilgisi yoktur. Tam tersi bu şeytandan gelen bir saldırıdır. Bunu hatırlatmak gerekiyor. İkinci olarak senin bu diri taş konusuna da değinmek istiyorum. O da önemlidir. Kutsal kitapta çeşitli şekilde kilise ve Mesih birlikteliği ifade ediliyor. İşte gelin ve güvey olarak ifade ediliyor. Ve bir başka yerde iki sevgili olarak da ifade ediliyor. Bir başka yerde de Tanrı'nın bedeni olduğumuzdan da bahsediyor. Dolayısıyla az önce senin ifade ettiğin gibi Tanrı'nın bedeninde doğru yere aldığımızda o diri tapınağın yapımında bizi kullanacaktır Tanrı. Diri tapınak nedir? Kilisedir aslında. Kilise taş binalar değildir. Kilise Mesih İsa'ya iman eden insanlar topluluğudur. Dolayısıyla bu inşaatın yapımında Tanrı bizi aktif bir şekilde kullanmak istiyor.
5: O zaman bu yeni kimliğin hususları nedir? Kısaca tekrarlayalım. Birinci hususu Tanrı'nın bizi sevmesi ve bizim için canını vermesi. Demek ki biz sevilmiş bir halkız. İkinci husus nedir? Bizim tapınağın bir parçası veya bir didi taş olduğumuz gerçeğidir. Yani Tanrı'nın bizi kendi egemenliğinde kullanacak kadar değerli görmesi. Ve üçüncü husus bu kimliğin unsurlarından kahin olmamız. Ve kahin olmak ne anlama geliyor? Birkaç anlamı var. Eski dönemlerde bir tek kahinler Tanrı'ya yaklaşabiliyordu. Yani halktan insanlar yaklaşamıyordu. Sadece seçilmiş kahinler. O zaman bu kahin örneği bir nevi bizim Tanrı ile sahip olduğumuz samimiyeti yansıtmaktadır. Ama aynı zamanda kahinlerin de bir görevi var. Kahinlerin görevi halk ve Tanrı arasında aracı olabilmek. O zaman bize verilen görevlerden bir tanesi Tanrı'yı tanıtmaktır. Diğer insanlara Tanrı'yı tanıtmaktır. Ve bu nasıl yapılır? Bu tanıklık kutsallık ile yapılır. Ve aslında burada kutsallık teması da çok irdelenecek Petrus tarafından. Yani kutsallık nedir? Kutsallık kelimesi ayırt edilen anlamına geliyor. İbranice'deki kadoş kelimesinden geliyor. Kutsallık kusursuzluk değil. Zaten hiçbirimiz kusursuz değiliz. Hepimizin kusurları var. Dolayısıyla hiç kimse hani mükemmel bir örnek olamaz. Ama kutsal olmak demek kutsal bir amaç uyarınca ayırt edilen. Yani Tanrı'ya adanmış bir şey kutsaldır. Hani eski ahitte kutsal objeler vardı. Kendi ahlaki durumlarından dolayı kutsal değillerdi. Örneğin bu tütsüler veya bu hurdanlıklar, bunlar niye kutsaldı? Çünkü Tanrı'nın tapınağında Tanrı'nın bir amacı doğrultusunda ayırt edilmişlerdi ve biz de ayırt edilmiş bir hayat sürdürmemiz lazım. Bir örnek hayat sürdürmemiz lazım. Onun için hani bunu pratiğe dökersek, hani bazen imanlı çevreleri arasında bazen işte bazı konular var ki işte giyinme konuları, yeme içme konuları vesaire. Elbette biz hiçbir zaman bir şeriatçılığı vurgulamıyoruz ama her zaman dediğimiz şey şu. Yani ne yiyip ne içtiğimizde, neleri giydiğimize kadar bir şekilde hayatımızı kontrol etmeliyiz. Çünkü biz her şeyimizde bir mesaj veriyoruz. Ve mesajımız her zaman ben bu dünyaya ait değilim, ben İsa Mesih'e aitim olması lazım. Ve eğer hayatımızdaki bazı unsurlar bununla çelişiyorsa veya buna tökez olacaksa, o zaman kendimizi bu hususlardan da arındırmamız lazım.
6: Şimdi bu kutsallık konusu çok önemli. O da yani kusursuzluktan ziyade kusurlarımızın farkına varıp kusursuzluğa doğru, Mesih'in benzeyişine doğru bir eylemden aslında bahsedilmektedir. Onun da altını çizmek lazım. Yoksa İsa Mesih'e iman ettiğimizde işte İsa elinde sihirli değnek olan bir masal perisi değil. Yani bize dokunup da bütün hayatımızı, geçmişimizi ortadan kaldırmıyor. Fakat bir dönüşüm, bir değişim söz konusu oluyor. Bir enkarne oluyoruz Mesih'in benzerliğinde. Eğer hayatlarımızda buna izin veriyorsak, yani Tanrı'nın hayatlarımızda bunu gerçekleşmesine izin veriyorsak ve kutsallık noktası orada devreye giriyor.
5: Yani kutsallık özetçe şu demek, yani insanlar bana baktığında neyi görüyor? Yani İsa Mesih ve İsa Mesih'in örneğini, hayatını mı görüyor? Yoksa bir çeşit dünyevi şeyler mi görüyorlar? Çünkü bu çok önemli. İnsanlar bizde Mesih'i gördükçe onlar İsa Mesih'e yaklaşacaklar. Dolayısıyla kutsallığın altında yatan ana husus budur.
6: Evet, bir şekilde üzerimize giydiğimiz beyaz bir önlük var. Tıpkı işte bir hastaneye gittiğinizde doktoru diğer kişilerden nasıl ayırt ediyorsunuz? Hastalardan nasıl ayırt ediyorsunuz? Üzerine giydikleri bir önlük var. Ya da bir stetoskop takıyorlar. Bu şekilde biliyorsunuz ki bu kişi doktordur, bir diğeri hemşiredir, bir diğeri hastadır muhtemelen diye. Ya da oradaki görevliler. Dünyanın içerisindeki yaşamımız içerisinde bize giydirilen bu beyaz giysi de Mesih'in benzerliğinde olmaktır. Dolayısıyla insanlar bize baktığında Tanrı'nın karakterini görmeyi bekliyorlar. Elbette mükemmel değiliz ama bu konuda gayretli olmayacağımız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla insanlar dış görünüşe Tanrı yüreğe bakıyor. Mesele yürekten başlayan bir şeydir. İçsel olarak kutsallaşmaya başladıkça bu otomatik olarak dışa yansıyor ve insanların bunu görmesini, kavramasını sağlıyor.
5: Ve bunun devamında aslında Petrus'un ikinci vurgusunu görüyoruz. Birinci vurgu kimlik vurgusuysa, ikinci vurgu aile vurgusu. Yani biz Mesih'e iman ettiğimizde artık yeni bir ailenin parçasıyız. Dolayısıyla biz bu ailevi değerleri de yansıtmakla yükümlüyüz. Burada bahsettiğim şey nedir? Tanıklık. O zaman Mesih'e aitsek kararlarımız, davranışlarımız, tepkilerimiz Mesih'i yansıtmalı ve burada özellikle pratik örneklere değinecek. Örneğin imanlılar arasında işte çalışan ve işveren ilişkileri veya karı koca ilişkileri veyahut devlete ve yönetime verdiğimiz tepkiler. Bütün bunlar aslında İsa Mesih'in değerlerini yansıtmalılar ve bunlar İsa Mesih'in değerlerini yansıtmıyorlarsa demek ki hayatımızda doğru işlemeyen bazı şeyler var demektir.
6: Çok doğru, çünkü ikinci bölümün başında aslında o az önce bahsettiğimiz kutsallaşma sürecinin sonuçları üzerine konuşuyor Petrus. Yani diyor ki bir eyleme, bu kutsallaşma sürecinde eyleme geçmesi gereken konular, her türlü kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı, bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın diyor. Yeni doğmuş bebekler gibi aslında anne sütünü andıran Tanrı sözünü isteyin, özdeyin, ondan beslenin. Şimdi orada da bize bir çıkış noktası sunmaktadır. Nasıl bütün bu yeni ailede, yeni kimliğimiz içerisinde yeni umudumuza doğru ilerleyebiliriz? Aslında altında yatan temel nokta, bütün bu ilişkilerimizde, bütün bu hayatımız içerisinde özlememiz gereken ve odaklanmamız gereken Tanrı sözünün kendisidir. Tanrı sözü hayatla ilgili, yaşamla ilgili Tanrı'nın bizim ile ilgili tasarlarını anlamakta ve gelecekle ilgili yargı konusunda her konuda bizi bilgilendiren temel noktadır. Dolayısıyla Tanrı sözü özlenmesi gereken ve bütün bu yeni diyebileceğimiz kimliği, aileyi ve umudu hayatımıza kazandıracak temel taş olarak bizim karşımızda.
5: Ve şunu unutmamak lazım, bu yeni aile oluşumundaki düşmanımız da birbirimiz değiliz. Yeni aile oluşumundaki düşmanımız şeytandır. Dolayısıyla bir aile olarak, imanlı ailesi olarak birlik olmalıyız ve ortak düşmanımız olan şeytana karşı mücadele etmeliyiz. Ve hiçbir zaman düşmanımız insanlar olamaz. Onun için biraz hassas olmalıyız bazı konularda. Yani ben bazen üzülüyorum. İşte devlet büyükleri hakkında kötü konuşanlar olabiliyor veya eşleri hakkında kötü konuşanlar olabiliyor veya işverenleri hakkında kötü konuşanlar olabiliyor. Bu dünyanın yolu ama bu İsa'nın yolu değil. İsa bize ne öğretti? Kötülüğe karşı iyilikle karşılık vermeyi, lanete karşı bereketle karşılık vermeyi ve bize her zaman boyun eğmeyi öğretiyor. Çünkü bu boyun eğmeyle biz aslında Tanrı'nın ruhunu yansıtıyoruz ve bir nevi başkalarının da İsa Mesih'le tanışması için bir fırsat tanıyoruz, bir vesile olmuş oluyoruz. Bu da önemli hususlar sanırım.
6: Evet, yani evet, bu ilişkiler içerisinde bizi rahatsız eden çeşitli durumlarla karşı karşıya gelebiliriz. Örneğin bir devlet kararına, yönetimin kararına hoşlanmamış olabiliriz. Bir Hristiyan'ın tavrı buna karşı bir ayaklanma değil ya da buna karşı illegal bir yol seçmek asla olmaması gerekiyor. Yöneticilere bağlı olma konusu kutsal kitapta bu şekilde işleniyor. Dolayısıyla yasal olarak bir hakkımız varsa bunu arayabiliriz. Tabii buna bir engel yok ama yasa dışı herhangi bir yol seçmemeliyiz. Yine de çalıştığımız iş yerlerinde de aslında aynı tutumu sergilemeliyiz her birimiz. Ne iş yaparsan Mesih için yapar gibi yap diyor kutsal kitap. Bu temel kavram bizim hayatımızda olması gerekiyor. Ve aileyle ilgili karı koca ilişkisi içerisinde de yine de kutsal kitapta bununla ilgili çok detaylı birçok bölümde var. Her birimiz diğerini kendisinden üstün sayan, benim ya da senin dediğin değil ama Mesih'in dediği bizim hayatımızda gerçekleşsin temel prensibine sahip evlilikler, hem de bu evliliklerin meyveleri olan çocuklarla olan ilişkiler, her şey olması gerektiği ve doğru şekilde devam edebiliyor.
5: Ve bu aileye üye olmanın süreci aslında 3. bölümün 13. ayetinden 22. ayetine işlenecek konu olan vaftizle gerçekleşiyor. Yani vaftizle biz neyi ikrar etmiş oluyoruz? Artık ben kendime ait değilim, artık ben Mesih'le beraber ölmüşüm. Artık hayatım ona adanmıştır ve artık Mesih'le beraber yaşayacağım. Aslında su bir nevi bir ölüm imgesidir. Yani suya batırıldığımızda sanki eski hayatımıza ölüyoruz ve yeni bir hayata, Mesih'le beraber bir hayata merhaba diyoruz. Dolayısıyla bu geçiş süreci de vaftiz merasimiyle gerçekleştiğini
6: görüyoruz.
5: Evet, vaftizin
6: kelime anlamında zaten batırılmak demek olduğu için bu kilisenin, bu bedenin ya da Petrus'un ifadesiyle bu diri taşlardan biri olmanın altında yatan temel nokta, oraya atılacak ilk temel nokta bu vaftizdir. Dolayısıyla kiliseler bu konuda oldukça hassas olmaya gayret ederler ve bu imanın pekişmesi için insanlara fırsat verirler. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Yeni umuttan da biraz bahsedelim. O da en heyecan verici noktalardan biri.
5: Yani bu yeni umut meselesi şöyle. Hani hiçbir zaman olayları kısa vadeli görmemek lazım. Uzun vadeyi hatırlamak lazım. Ve imanlar için umut ne? Mesih'in ikinci dönüşü. Çünkü Mesih döndüğünde biliyoruz ki bütün hesaplar görülecek. Adalet yerini bulacak ve acı çekenlerin hakkı alınacak. Dolayısıyla imanlı için her zaman bir umut vardır. Ve imanlıyı bu dünyadaki insanlardan ayıran temel hususlardan biri bu. Yani örneğin yakın zamanlarda benim tanıdığım biri vefat etti. Ama imanlı olduğunu biliyorum. Onun için o umutla yaşıyorum. Yani ben o kişiyi bir daha göreceğim. Ama eğer Mesih'i bilmiyorsam, eğer sonsuz hayat kavramı hayatımda yoksa, o zaman ne kadar dehşet verici bir şey değil mi? Yani umutsuz yaşamak, özellikle ölümün karşısında.
6: Kesinlikle.
5: Onun için hani ölümün üzerimizde, kötülüğün üzerimizde güç sahibi olmadığını bilmek, İsa Mesih'in geri geleceğini bilmek, bizde bir sabır ve dayanıklılık gücü üretiyor. Ki Petrus bir nevi buradaki imanların buna tutunmalarını istiyor. Çünkü onlar ne kadar çok buna tutunabilirlerse o zaman bu denenme sürecinden o kadar sağlıklı bir şekilde geçecekler.
6: Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bir Hristiyanın bu dünyadaki yaşantısını sürdürebilmesi için en temel olgulardan bir tanesi bir gün tekrar Mesih'in geleceğini bilmektir. Şimdi Petrus 1. mektubunda değindiği noktalardan biridir. Tabi zaman her şeyi konuşmak için yeterli olmuyor ama bu dünyada konuk olduğumuzu bize hatırlatıyor. Yabancı ve konuk olduğumuzu bize hatırlatıyor. Dolayısıyla bir konuk olduğumuz bir evde bir misafirlikteyken çeşitli kurallar var. O kurallara uymamız gerekiyor. O evin çeşitli ilkeleri var. Bu ilkeleri de yerine getirmemiz gerekiyor. Bir yatma saati var, kalkma saati var, yemek saati var. Bütün bunlara uymamız gerekiyor. Bunlar bizim asıl evimizde gerçekleştirdiğimiz şeyler değildir. Bu dünyaya bakarken de buna bakmamız gerekiyor. Biraz sistemin içerisindeki mesihsel kimliğimizden ödün vermeden o sistemin içerisinde yaşamaya razı olmak gerekiyor. Fakat bununla beraber her misafir olduğumuz yerde bizi sıkan, zorlayan ya da sıkıntıya sokan durumlar varsa da örneğin yattığımız yatak çok rahat olmayabilir bize ev sahipliği yapan kişilerin ya da yediğimiz yemekler alışkın olmadığımız yemekler olabilir. Nasıl ki dayanıyoruz buna. Niye? Çünkü bir süre sonra bu misafirlik bitecek ve kendi alışılagelmiş düzenim içerisine kendi ana mekanıma geri döneceğim. Kendi yerime, evime, yurduma geri döneceğim. Dolayısıyla her Hristiyan da aynı bakış açısıyla bu dünyadaki zamanını geçirmesi gerektiği konusunda Petrus tarafından teşvik edilir. Bu dünyada yabancı ve konuk olduğumuzu hatırlanarak bir gün asıl memleketimize, asıl yuvamıza, göksel yuvamıza, Tanrı'nın yanındaki o yuvamıza döneceğimiz güne dek bu misafirliği bir şekilde geçirmemiz konusunda bizi teşvik eder ve burada asıl umut bir gün Mesih'in tekrar geri geleceği umududur. O yüzden her Hristiyan için de çok önemlidir bu umut. Ve mektup aslında sonlarında çok güzel bir ayetle tamamlanıyor. Son selamlamalardan hemen önce. Ben de dinleyicilerimizi bunu hatırlatarak bugün ayrılmak istiyorum. 5. bölüm 6. ayette diyor ki, uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin çünkü o sizi kayırır diyor. O halde bütün kaygılarımızı Rab'be yükleyelim. Bu dünyada konuk olduğumuzu anımsayalım. Tanrı'nın diri taşlar olarak bizi kullanmak istediğini ve hayatımıza getirdiği bütün bu yeniliklere açık bir yürek tutumuyla, kararlı bir yürek tutumuyla bu dünyadaki yaşamımızı sürdürelim diyelim. Bu programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda tekrar sizlerle beraber olacağız. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırmaktan çekinmeyin lütfen. Yayınımıza yeni katılanlar için bir kez daha hatırlatayım. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinde arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaştırabilir. Aynı zamanda e-mail yoluyla soru@radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle ben Emre Karali.
5: Ben Mark Madrigal.
6: Hepinize esenlikler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
6: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
5: Daha iyi bir sen programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Daha İyi Bir Sen programına hoş geldiniz. Ben Semra.
7: Ben Aydın, hoş geldiniz.
5: Daha iyi bir sen kulağa nasıl geliyor? Daha özgüvenli, daha üretken, daha kararlı, daha mutlu biri. Peki gerçekten ulaşabiliyor muyuz o kişiye?
7: Her yerden şu çağrıyı duyuyoruz. Kendini geliştir, sınırlarını zorla, potansiyelini ortaya çıkar. Ama kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak gerçekten mümkün mü? Yoksa bu bitmeyen bir yarış mı?
5: Bugünkü dünyada gelişim sadece bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk. Ama bu yolda yürürken bazı sorular kendini dayatıyor. Ne için gelişiyorum? Kime göre gelişiyorum? Ve gerçekten daha iyi mi oluyorum?
7: Bu programda tüm bu soruları masaya yatırıyoruz. Modern kişisel gelişim öğretilerini, deneyimleri ve içsel yolculukları konuşuyoruz. Cevap aramaktan çok doğru soruyu sormayı hedefliyoruz.
5: Çünkü bazen daha iyi bir sen olmak için önce sen kimsin sorusunu cevap bulmak gerekiyor.
7: Programımıza geçmeden önce bizleri tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bulabileceğinizi ve aynı şekilde programlarımız ve Hristiyan inancıyla ilgili sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bize iletebileceğinizi hatırlatalım.
5: Evet sevgili dinleyiciler, bugün zaman yönetimi kavramını ele alacağız birlikte ve belki de hiç bakmadığınız bir açıdan bakacaksınız zamana. Dünya bize devamlı şunu söylüyor: harekete geç, şimdi ya da asla. Zaman akıp gidiyor, geç kalan kaybeder. Yani senin zamanın şimdi.
7: Evet, artık her yerden bu mesajları, bu çağrıları böyle gümbür gümbür duyuyoruz. İşte bir fırsat gördün mü? Hemen yakala, şimdi tam zamanı. İşte karar verdin mi hemen uygula, fazla düşünme, üzerinde zaman kaybetme. Çünkü beklemek kaybetmek gibi bize öğretiliyor.
5: Tabii ki bunun bir mantığı var ama sürekli acele hali zamanla insanı neye dönüştürüyor onu da sormak gerekiyor, insan kendine sorgulamalı bu konuda.
7: Yani seküler

0: Ne yaparsan yap her zaman yetersiz.
1: Doğru.
0: Ve geç kalmışlık hissi oluşturuyor insanda maalesef.
1: İşte bu yüzden insanlar ne yapacağını bilmeden ya da tam olarak anlayamadan aslında böyle bir çaresizliğin içerisinde kalmışken hep erteliyor ya da çok acele kararlar alıyorlar. Yani bu çaresizlik hissiyatının içerisinde bu dünyanın insanoğluna sen geç kalıyorsun baskısı altında iki taraf açısından da yanlış adımlar atabilecek sonuçlar içerisinde kendilerini görüyorlar insanlar. Çünkü zaman artık böyle bir rehber gibi değil, baskıcı böyle başımızda duran, bize sürekli emreden, hadi geç kaldın gibi duran, belki bir komutan gibi, belki böyle çok katı bir öğretmen gibi sanki duruyor. Buna dönüşüyor bizim zihnimizde.
0: Evet, seküler yaşam içerisinde hepimizin aslında yapılacaklar listesi var, üretkenlik taktikleri var, daha fazla verimli nasıl olabilirim bunlarla ilgili çalışmaları var. Ama ya zaman bize ait değilse, ya her an Tanrı'nın elinde işleniyorsa?
1: Evet, kesinlikle. Zaman sadece bir kaynak değil aslında. Yani sadece benim harcamam gereken, harcayacağım ya da dünyanın beni yönlendirdiği şekilde kullanmam gereken kaynak değil aslında. Rabbin armağanıdır. Yani ne kadar biz plan yaparsak yapalım, hayatın sürprizleri vardır değil mi? Aslında tam anlamıyla zaman da bizim elimizde değil gibidir. Ve planlarımız çoğu zaman da aksamaya mahkumdur. Belki biz planlar yaparız, programlar yaparız ama Tanrı'nın planında bu yoksa o zaman aksamalarla karşılaşırız. Çünkü zaman bizim değil, Tanrı'nındır. Zamanın asıl sahibi Tanrı'dır. Ve aslında Tanrı zaman kavramının içinde değildir, onun üstündedir. Yani onun için aslında Kusayzer diyor ki işte bir gün bin gün gibidir Tanrı'nın gözünde diyor. Yani aslında zaman kavramının içerisinde değildir ama o zamanı bizim için yaratan Tanrı'dır. Aslında onun asıl sahibi yine Tanrı'dır.
0: Evet, aslında bu gerçeği fark etmeliyiz. Fark etmezsek ne olur? Aslında zamanımızı sadece üretmek, başarmak ve yetişmek için kullanır hale geliyoruz maalesef. Ama bu durumda da zaman akıp giderken uğraşlarımızın içerisinde ruhumuz aç kalıyor.
1: Evet. Gerçekten öyle ve Tanrı'nın zaman yönetimine baktığımız zaman bunda da farklı bir şey olduğunu görüyoruz. Dünya bize senin bahsettiğin gibi işte sürekli üret, sürekli başar, her şeye yetiş, işte şu eğitimi de al, bu eğitimi de al değil mi? Günlük hayatta çok meşhur bu, işte şu sertifikayı da al, bunu da al, şunu da başar, şu dili de öğren. Çok kıymetli şeyler, çok güzel şeyler gerçekten. Ama bunlar olmazsa olmaz gibi bize öğretiliyor ve bazen bunların içerisinde insan kendini kaybolmuş olarak buluyor. Dünya bunu gösterirken Tanrı'nın zaman yönetiminin başka bir şey olduğunu görüyoruz. Tanrı'nın aslında öncelikle ruhsal sezgiyle bizim yön bulmamız gerektiğini öğretiyor. Bu da nasıl mümkün oluyor? Ruhsal sezgiyle yön bulmak derken bu nasıl mümkün oluyor? Aslında açıkça Tanrı'yı tanımak, Tanrı'yla barışmış olmak, şu anda yaratılış amacımızdan farklı olduğumuz o durumdan, yani Tanrı'dan uzak oluşumuzdan tekrardan Tanrı'ya dönüş durumuna geçmek, tekrardan Tanrı'yla barışma durumuna geçmek, yani Tanrı'yla barışmış olmak ve bu sayede Tanrı'nın yönlendirişine, Tanrı'nın ruhsal yönlendirişine sahip olmakla ilgili. Bu nasıl mümkün? Bu Mesih'e iman etmekle mümkün olan bir şey. Çünkü aslında tüm insanoğlu olarak biz yaratılışta kaybettiğimiz bir şey vardı. Tanrı'nın rehberliğini kaybetmekle beraber Tanrı'yla yaratıldığımız aslında o kişisel ilişkiyi kaybettik. Yani Tanrı'dan uzak bir duruma düştük. Ve doğal olarak biz ruhsal sezgiyle yön bulma ihtiyacımızı, aslında ruhsal sezgiyle yön bulma durumumuzu da kaybettik. Ve bugün Tanrı bize aslında Mesih İsa aracılığıyla tekrardan kendisiyle barışma fırsatı sunuyor. Çünkü biz günahkarız, kendi iyi işlerimizle kurtulamıyoruz. Adem ve Havva'nın günahı tüm insanlığa sirayet etti, bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Kendi çabalarımızla, kendi gücümüzle kurtaramayacak bir duruma getirdi bizi. Ve Tanrı bugün bizi Mesih İsa'nın çarmıhı, onun çarmıhtaki zaferi, üçüncü gün dirilişi aracılığıyla kurtarıyor, kendisiyle barıştırıyor ve bu sayede kutsal ruhu bize armağan olarak veriyor ve ruhsal sezgiyle bize yön buldurmak istiyor gerçekten. O zaman Tanrı'nın zaman yönetimi ruhsal sezgiyle alakalı bir durum. Yani burada ne yapmalıyım, zamanımı ne için kullanmalıyım konusunda Tanrı'nın yönlendirişine açık olmakla ilgili

0: durum ve belki gerektiğinde durmakla alakalı, gerektiğinde beklemekle ve gerektiğinde de bırakmakla ilgili.
1: Evet, aslında toplumumuzda, çevremde birçok insandan duyuyorum. Zamanı iyi yönetemiyorum, yetişemiyorum diyor genel olarak, yani çevremde de hep böyle. Aslında niye böyle düşünüyoruz ya da neden böyle oluyor? Acaba biz kendi planlarımızı Tanrı'nın planlarının önüne mi koymuş oluyoruz? Bizim aslında zamanı iyi yönetemiyor oluşumuz plansızlıktan mı yoksa tanrısızlıktan mı?
0: Çok güzel bir ifade gerçekten. Çünkü zaman sadece takvimle ölçülen bir şey değil ya da sadece takvimle yönetilen bir şey değil, değil mi? Şu anda biz mesela zamanımızı yönetmek için ne yapıyoruz? Örnek olarak veriyorum, bu programı kaydederken bir yandan zamanı ölçmek için işte bir yazılım kullanıyoruz. Kaç dakika oldu? Program nasıl akıyor? Öyle ki zamanı kontrol altında tutabilelim. Ya da işleri yürütmek için dünyasal alanında takvim kullanıyoruz. Bugün şunu yapmam lazım. Şu saatte şöyle bir programım var, toplantım var diye takvim kullanıyoruz. Ama Tanrı'nın gözünde zaman sadece böyle yönetilen bir şey değil, ruhsal sezgiyle yönetilen bir şey. Yani aslında onunla yürümekle ve onunla yürümekle beraber onu tanımakla ve hangi durumda ne yapmamız gerektiğini ondan öğrenmekle ve zamanımızı nasıl kullanmamız gerektiğini, nasıl yönetmemiz gerektiğini ondan öğrenmekle, onu anlamakla alakalı bir durum.
1: Evet, ama insanın çabası zamanı kontrol etmeye dayanıyor. Zamanı kontrol etmeye çalıştıkça da aslında kontrolü kaybediyoruz.
0: Evet. Ve Kutsal Kitap'a baktığımız zaman Kutsal Kitap'ta aslında Vaiz bölümünde, Vaiz 3. bölüm 1. ayette şunları söylüyor. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır diyor. Yani her şeyin bir zamanı var ve bu zamanı da belirleyen bir kişi var. O da Tanrı'nın kendisi, yani zamanın efendisi Tanrı. Burada şeyden bahsetmiyoruz, hani bir kadercilik anlayışından bahsetmiyoruz. Evet de biz yaptığımız şeylerin sonucunu yaşıyoruz. Ama aynı zamanda burada görüyoruz ki demek ki Tanrı'nın işleyişi, Tanrı'nın o yüce kudreti doğal olarak hem evrenin içerisinde, hem yaşayışın içerisinde, hem de zamanın içerisinde, tarihin içerisinde işlemeye devam ediyor. Demek ki zamanın bir efendisi var. O da bizzat Tanrı'nın kendisi.
1: Evet Aydın, aslında bu çok inanılmaz bir güvence. Çünkü kendi yaşamlarımızda birçok şeyi istiyoruz, başarmak istiyoruz ve kendi istediğimiz zamanda, kendi istediğimiz şekilde de olsun istiyoruz. Ama Tanrı'nın zamanlamasının da en doğru ve kusursuz zaman olduğunu da görüyoruz. Biz belki istediğimiz zamanda olduğunda daha kötü sonuçlandığını görebiliyoruz ya da olmaması daha iyi olduğunu görüyoruz kendi yaşamlarımızda. Ama Tanrı'nın istediği zamanda en iyi şekilde oluyor. Bizim için en iyisi oluyor. O zaman Tanrı'nın zamanlaması kusursuz aslında.
0: Kesinlikle öyle. Yani hem doğrudur Tanrı'nın zamanlaması hem de kusursuzdur. Ve seküler dünya bize şimdi ya da asla diye fısıldarken, işte senin zamanın şimdi, hadi şimdi yapmalısın, kaçırma, fırsat kaçıyor. Mesela işte bu alışveriş sitelerinde, değil mi, hep oraya girdiğiniz zaman hep şeyle karşılaşıyoruz. Stokta çok az kaldı, hadi hemen al, bak son işte iki ürün kaldı, üç ürün
1: Evet.
0: kaldı, kaçırma, bu fiyattan bir daha bulamazsın gibi, hep böyle acele ettirici durumlara bizi itiyor ve buna alıştırıyor bizi. Aslında bizim yerimize karar veriyor ve bizim yerimize zamanımızı nasıl yöneteceğimizi bize öğretiyor ve hep acele üzerine, düşünmeden adım atmak üzerineyken Kutsal Kitap'ta tam tersi bir durumu görüyoruz. Kutsal Kitap'ta zamanın efendisinin Tanrı olduğunu görüyoruz ve Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın bizi adım atmadan önce, harekete geçmeden önce zamanımızı nasıl yöneteceğimiz konusunda açıkça beklememiz gerektiğini de söylüyor. Kendisine danışmamız gerektiğini, kendisiyle yürümemiz gerektiğini bize söylüyor ve bu inanılmaz, gerçekten bir güvence, gerçekten kıymetli bir şey ve Tanrı bize şunu söylüyor aslında: sen zamanın kölesi olma. Aslında Tanrı'nın zamanlamasına güvenen biri ol. Benim zamanlamama güvenen biri ol ve zamanın kontrolünün de benim elimde olduğunu gör. Öyle ki hata yapma. Çünkü çoğu istek, senin de bahsettiğin gibi, zamanı kontrol etme çabası bize hep hata yapmaya yönlendirebiliyor. Yanlış kararlar vermeye yönlendirebiliyor. Çünkü eksik kaldığımızı, geride kaldığımızı, zamanın şimdi uygun olduğunu görüyoruz ya da dünya bize fısıldıyor ama aslında belki uygun zaman olmuyor o zaman ve hata yapmış oluyoruz. Ama Tanrı diyor ki hayır, sen benim zamanlamama güvenen biri ol.
1: Evet, çoğu zaman da şimdi ya da asla diyoruz. İşte karar vermemiz gerektiği zamanlarda, adım atmamız gerektiği zamanlarda, ya şimdi yaparım ya da daha sonra yapamam, bu tek şansın dediğimiz zamanlarda. Aslında Tanrı'nın ne zaman derse o zaman en iyisi olacak demeyi de bilmemiz gerekiyor. Bize göre en iyi şeyi yaptığımızı düşünebiliriz, belki kaçırdığımızı düşünebiliriz, fırsatları kaçırdığımızı düşünebiliriz. Belki bir iş görüşmesi var, işe gireceğiz, bu benim için en iyisi bu olacak deyip işte kaçırmamaya çalışıyor olabiliriz. Ama durup aslında bir dua etmek gerekiyor. Tanrım, senin isteğin bu mu ve şimdi mi olmalı? Şimdi hareket etmeli miyim? Şimdi karar vermeli miyim? Ne yapmalıyım? Aslında Tanrı'nın zaman yönetimi bizim için en doğru sonuca veriyor.
0: Evet. Şimdi belki bu konuyu biraz daha derinleştirmek gerekecek. Yani Tanrı'nın zamanını nasıl fark edebiliriz ki? Konuştuk şimdi aslında. Zaman yönetiminin asıl yine bizim elimizde değil, Tanrı'nın elinde olması gerektiğini ve Tanrı ile beraber yürüyerek zamanımızı kontrol etmemiz gerektiğini, yoksa aslında bu dünyanın içerisinde bir şekilde kaybolup gideceğimizi, yani kendimizi hem yıpratmış bulacağımızı hem de amaçsız bulacağımızı gördük. Şimdi şunu sormak gerekiyor, Tanrı'nın zamanını nasıl fark edebiliriz? Ama belki burada araya gitmek gerekecek. Bu konuda sizleri düşündürmek isteriz. Hiç aceleyle karar verdiğiniz ama pişman olduğunuz bir adım oldu mu diye belki sorabilirim dinleyicilerimize. Aradayken belki bunu düşünebiliriz. Şimdi araya gideceğiz. Aradan sonra sizlerle tekrardan birlikte olacağız. Daha iyi bir sen programında kısa bir ara.

0: ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde zaman yönetimiyle ilgili konuştuk. Aslında seküler hayatta insanın aceleyle bir an önce karar vermesi gerektiğinden, sanki zamanı aslında yöneten, kontrol etmeye çalışan kişi olduğumuzu düşündüğümüzden aslında bahsetmiştik. Ama Tanrı'nın aslında zamanın üstünde olan ve zamanı yöneten tek varlık olduğundan bahsettik. Ve şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdiye kadar ki bölümde zamanı yönetmek derken hep kontrol etmeye çalıştığımız bir şey gibi bahsettik biz. Ama aslında dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Zaman bize değil, biz zamana göre değil, Tanrı'nın planına göre yaşamalıysak...
1: Evet, gerçekten zaman yönetimi zamanı kontrol etmek değil. Bizim kontrol etmemiz değil. Tanrı'nın belirlediği zamanı fark edebilmekle alakalı bir durum. Yani Vaiz 3.11'den bahsetmiştik. Vaiz 3.1'den bahsetmiştik ilk yarıda. Şimdi Vaiz 3.11'den bahsedeceğiz. Vaiz 3.11'de şöyle söylüyor. Diyor ki Vaiz 3.11, o her şeyi zamanında güzel yaptı. O derken kimden bahsediyor? Tanrı'dan bahsediyor. Yani Tanrı her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Tanrı'nın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz diye söylüyor. Yani zaman doğruysa o zaman güzellik de onunla birlikte geliyor. Doğru olarak onu yönetmiş olmak da birlikte geliyor. Yani doğru zamanda, Tanrı'nın zamanında bir şey gerçekleşmişse o zaman o güzellik de onunla beraber geliyor. Ve bu ifadede ayetlerde öyle söylüyor. Her şeyi zamanında güzel yaptı diye söylüyor ayetler. Ve bir noktada yine şunu görüyoruz. Biz bir şekilde Tanrı'nın zamanlamasını tam anlayamıyoruz. Tanrı'nın zamanlamasını tam anlayamadığımız için ya Tanrı da çok geç kalıyor kardeşim gibi düşünebiliyoruz belki. Ama halbuki Tanrı gerçekten her şeyi en güzel zamanda ortaya çıkartıyor ve asıl onun zaman kontrolüne, asıl onun zaman yönetimine teslim olmamız gerekiyor. Öyle ki o çağların sonunda en uygun zamanda değil mi Mesih İsa'yı gönderdi. En büyük orada zaman yönetimi örneği açığa yine orada çıkıyor.
0: Evet Aydın, aslında Tanrı'nın zamanını fark ettiğimizde birçok şey de öğrenmiş oluyoruz. Çünkü seküler hayat bize devamlı koşmamız gerektiğini ve bir şeye yetişmemiz gerekiyormuş gibi aslında bize işliyor bunu. Ama Tanrı'nın zamanını fark ettiğimizde öğreniyoruz ki sabır ve bekleyiş de çok önemli. Her şey hemen olmaz ama Rabbin zamanı gelir mutlaka. Onun için sabır ve bekleyiş de aslında bu zaman yönetiminin içerisinde yer alıyor. Tabii ki fırsatlar olabilir. Bazı şeyler açılır bizim hayatımızda. Bazı şeyler kapanır. Ve açılan ve kapanan kapılar aslında Rabbin elindedir. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Dinlenmek de önemlidir. Yenilenmek de önemlidir. Örneğin Şabat. Aslında Tanrı'da dinlenmek ne kadar önemlidir. Tanrı sadece çalışmamızı değil, durmamızı da istiyor aynı zamanda. Dinlenmemizi, yenilenmemizi istiyor. Tabii ki bunun için, yani yenilenmek, dinlenmek için en önemli yer neresi? Tanrı. Tanrı'da huzur bulmalıyız, dinlenmeliyiz, yenilenmeliyiz. O zaman zamanın içerisinde dinlenme ve yenilenme de var.
1: Kesinlikle. Yani senin de aslında söylediğin gibi biz belki Tanrı'nın zamanını fark ettiğimizde, o doğru zamanı fark ettiğimizde, senin de vurguladığın gibi öğrendiğimiz şeyler bunlar. Sabır ve bekleyişi öğreniyoruz. Yani her şey hemen olmaz ama Rabbin zamanı da olur. Rabbin zamanı gelir, onu görüyoruz. Ve bahsettiğin gibi fırsatlar ve kapanışlar, açılan ve kapanan kapılar onun elindedir. Onu görüyoruz. Ve dinlenme ve yenilenmenin de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Senin bahsettiğin gibi Şabat gibi Tanrı sadece bizim çalışmamızı değil durmamızı da istiyor. O zaman aslında Tanrı'ya güvenen, tam anlamıyla Tanrı'nın zaman yönetimine güvenen bir yaşama Tanrı bizi çağırıyor. Ve bir Hristiyan şöyle düşünür aslında. Ben zamanımı en iyi şekilde planlarım diye düşünür belki ama en sonunda her şey Rabbin planına ve zamanına bağlıdır diye de düşünür. Yani evet, zamanı planlayabiliriz. Yani bugün dediğim gibi biz burada kayıt için mesela zaman tutuyoruz. Bu kayıtları programlamak için, organize etmek için takvimler kullanıyoruz. Bunlar normal şeylerdir. Yani hiç bir şekilde zamanı planlamayalım demiyoruz. Ama en sonunda her şeyin Rabbin planına ve zamanına bağlı olduğunu hatırlıyoruz. Ve durmak çok önemli. Çünkü bu çağa baktığımız zaman bu çağda bize tam tersini öğretiyor. Durma, asla durma. Her şey öyle bir akıyor ki, yani sosyal medyaya girdiğimiz zaman bile uzun zamandır kullanmamamın sebebi aslında bu, işte kaydırıyoruz ya sürekli, hani aşağıya doğru videolar izliyoruz. Sonsuza kadar durmadan hep akan bir şey var orada. Sürekli akıyor, sürekli durmuyor. Yani durup bir düşünmemize fırsat vermiyor. Sürekli bir şeye maruz bırakıyor bizi. Ve yaşamımız da aslında günlük yaşamımızda mesela yani büyük şehirlerdeki yaşama baktığımız zaman orası da sürekli öyle, sürekli akıyor. Sürekli bir koşuşturma var. Toplu taşımalar sürekli dolu. İnsan yaşamı sürekli dolu. Sürekli hareket ediyoruz. Ama Tanrı bize durmayı da öğretiyor ve durmanın ruhsal bir eylem olduğunu öğretiyor. Mesela mezmurlara baktığımız zaman mezmurlarda 46. mezmur da şöyle söylüyor. 46. mezmur 10. ayet sakin olun diye başlıyor. Sakin olun, bilin ki Tanrı benim. Uluslar arasında yüceleyeceğim, yeryüzünde yüceleyeceğim diye söylüyor. Yani zamanı fark etmek bazen koşmak değil, sakin olmakla ilgili, durmakla ilgili. Sessizlikte aslında Tanrı'nın sesini duymakla ilgili. Tanrı'nın kim olduğunu hatırlamakla ilgili, Tanrı'yı tanımakla ilgili. Ve Tanrı'yı tanımak da açıkça görünmeyen Allah'ın sureti olan Mesih İsa'yı tanımakla mümkün olan bir şey. Yani Tanrı diyor ki sakin olun, Tanrı benim, ben buradayım, her şey kontrolüm altında ve beni tanıyın diyor. O zaman durmak, ilginçtir, Tanrı'nın zaman yönetiminde durmak var. Aslında insanoğlunun zaman yönetiminde durmak yok. Sürekli devam et, sürekli şunu yap, takvime şunu da ekle, bunu da ekle, asla durma, dinlenme, sanki hiç yorulmayacakmışsın gibi. Ama Tanrı bize bunu söylemiyor.
0: Evet Aydın, aslında kendi hayatlarımıza dönüp bakınca devamlı olarak bir koşuşturma içerisindeyiz. Bir gün içinde binlerce karar, yüzlerce karar alıyoruz belki, hareket ediyoruz. Ama kaç tanesini gerçekten dua edip Tanrı'ya danışarak bizi yönlendirmesi için dua ediyoruz ki? Yapmıyoruz bunu aslında. Devamlı kararlar alıp uygulamaya çalışarak aslında zamanımızı yönettiğimizi düşünüyoruz. Sanki her şeyi planlarsak her şey istediğimiz gibi gidecekmiş gibi düşünüyoruz. Ama her şey bize bağlı değil. Çevremizde farklı, bizim düşünmediğimiz şeyler gelişebiliyor. Ailelerimizin içerisinde öyle, dünyada öyle. Yani çok mutlu olarak gittiğin bir tatilde bile çok büyük bir talihsizlik yaşayabiliyorsun. Yani her şeyi planlasak bile her şey yolunda gitmeyebilir.
1: Evet, yani zaman böyledir. İnsanoğlu zamanı yönetmeye çalıştığı zaman durum böyledir. Ama Tanrı'ya yönelip karar aldığımız zaman durumlar farklılaşabilir. Çünkü o zamanın efendisidir, bu programda sıkça vurguladığımız gibi. 2. Korintliler 6. bölüm 2. ayet şöyle diyor. Hani uygun bir zaman ne zamandır diye soracak olursak. Çok güzel bir ayet orada, diyor ki uygun zamanda seni duydum. Kurtuluş günü sana yardım ettim. Uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir diyor. Yani demek ki zaman Tanrı'nın ruhsal bir çağrısıdır bir yandan. Yani Tanrı'nın zamanı, Tanrı için uygun olan zaman ruhsal bir çağrıdır bir yandan. Ve Tanrı bugün bize en büyük çağrıyı zaman yönetimi konusunda nasıl yapıyor? Kurtuluş günü şimdidir. Mesela şu anda Radyo Maranata'yı dinlerkendir aslında kurtuluş günü. Ve kurtuluş da neyle ilgilidir? Bizim Tanrı'ya geri dönüşümüzle ilgili, Tanrı'yla barışmamızla ilgili, Mesih İsa aracılığıyla Tanrı'yı tanımamızla ve bu sayede Tanrı'yı tanımakla beraber aslında Tanrı'nın yönlendirişine, Tanrı'nın asıl zaman yönetimine kavuşmakla ilgilidir. Ve bu da yalnızca Mesih'in çarmıhına güvenmek, onun çarmıhta öldüğüne, üçüncü gün dirildiğine, bir gün tekrar geri geleceğine iman etmek ve aslında bütün bu zamanın Tanrı'nın denetiminde olduğunu güvenmekle ilgilidir.
0: Kesinlikle öyle Aydın. Çünkü biz zaman içerisinde sadece işlerimizi, ilişkilerimizi ya da hedeflerimiz için uğraşıyoruz ama aslında Tanrı bizi gerçekten kurtarmak için zamanla buluşturuyor. Hı hı. Kurtuluşumuz asıl önemli olan.
1: Evet.
0: Tanrı zamanı neden verdi bize? Ya da neden bu zamanın içerisindeyiz? Aslında sonsuzluk içerisindeydik. Zamanın da bir anlamı var. Bu zaman içerisinde olmanın, zamanla buluşmamızın da bir anlamı var ve kurtuluş burada çok önemli.
1: Evet, çok güzel bir noktaya değindin aslında. Kurtuluşla alakalı bir nokta. Yani bu az önce okuduğumuz ayetlerde de olduğu gibi Tanrı'nın bir yandan zaman yönetimi, Tanrı'nın uygun zamanı ruhsal bir çağrıyla alakalı bir yandan. Ve Tanrı gerçekten her şeyi zamanında güzel yapıyor. Ve en önemlisi Tanrı'nın kendisinin beklemesinin sebebinin yine bizim kurtuluşumuzla alakalı bir durum olduğunu görüyoruz. Mesela dünyaya baktığımız zaman belki dünyada kötülükleri görüyoruz, acıyı görüyoruz, ölümleri görüyoruz, savaşları görüyoruz, çocukların öldüğünü görüyoruz. Belki hayvanların öldürüldüğünü görüyoruz. Zulümü görüyoruz aslında her yerde. Ve diyoruz ki Tanrı geç kalıyor. Tanrı işte iyi bir zaman yöneticisi değil belki diye düşünüyoruz. Ya da kötü bir zamanlaması var diye düşünüyoruz. Ama halbuki Tanrı'nın zaman yönetiminin en büyük örneğinin bizim kurtuluşumuz için bize fırsat sunmakla ve kurtuluşu en uygun zamanda bize sağlamakla ilgili olduğunu görüyoruz. Mesela Petrus'un 2. Petrus mektubuna baktığımız zaman orada diyor ki Tanrı kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe edip kurtulmasını istiyor. Bunun için sabrediyor. Geç kalmıyor aslında diye söylüyor ayetlerde. Ve açıkça Tanrı'nın zaman yönetiminin kurtuluşla bir bağı da olduğunu görüyoruz. Mesela Galatyalılar 4:4'te diyor ki ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım diyor. Yani Tanrı zaman dolunca İsa Mesih'i gönderdi. En uygun zamanda İsa Mesih'i gönderdi. Ve bu sayede tekrardan bizim oğulluk hakkını almamızı, yani yaratılışa dönüp, yaratılıştaki o ilk yarattığımız konuma dönüp, Adem ve Havva'nın ilk konumuna dönüp, yani günaha düşmeden önceki, Tanrı'dan uzaklaşmadan önceki o ilk konumuna dönüp bizi İsa Mesih aracılığıyla o oğulluk hakkına kavuşturduğunu görüyoruz. Neden kurtulmamız gerekiyor? Çünkü Tanrı'dan uzak durumdayız. Ve az önce bahsettiğim bütün bu kötülüklerin, hastalıkların, ölümün, zulmün temel sebebi ya da Tanrı'nın geç kaldığını düşünmemize sebebiyet veren şeyin hiçbir şekilde kaynağı Tanrı değil, aslında bizim günahımız. Yani Tanrı'dan uzak olmuş olma durumumuz ve bizim günahımız bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Adem ve Havva'nın günahı genetik bir hastalık gibi insan soyuna yayılıyor, bizi uzaklaştırıyor. Ama Tanrı ise bizi Mesih'e olan imanımızla, Mesih'in çarmıhtaki ölümü ve üçüncü gün dirilişiyle yeniliyor aslında. Ve onun ikinci gelişinde de yine bir şekilde zamanın son bulacağını görüyoruz. Yani her bir şekilde Tanrı zamanını kendisi gerçekten yönetiyor ve en temelinde bu zamanın ortasında da bizim kurtuluşumuz açıkça yatıyor. Yani biz hata yapmış olsak bile, biz Tanrı'dan uzaklaşmış olsak bile Tanrı kurtuluşu, zamanı aslında en uygun şekilde belirleyerek bize getiriyor, bize sağlıyor.
0: Aslında zamanın efendisi olduğunu fark ettiğimizde Tanrı'nın, günlük yaşamımızda da yapabileceğimiz adımlar var, değiştirebileceğimiz şeyler var. Bunları da uygulamak gerekiyor. Ne gibi aslında şeyler yapabiliriz bununla ilgili? Öncelikle ruhun yönetiminde yaşamalıyız her birimiz. Öyle ki Tanrı'nın isteğini de ayırt edebilelim ve Tanrı'nın zamanını da iyi ayırt edebilelim. Tabii ki bunun için öncelikli olarak dua etmek gerekiyor. Güne başlamadan önce dua etmek gerekiyor. Senin zamanlamana göre yaşıyorum diyebilmek gerekiyor. Hayatımızda fırsatlar çıkabilir, almamız gereken kararlar olabilir. Durup duayla aslında Tanrı'ya danışmamız gerekiyor. Tanrı'ya itaat etmemiz gerekiyor. Bazen de Tanrı evet şimdi hareket et dediğinde de itaat edebilecek yüreklere sahip olmamız gerekiyor. Bazen biz hareket etmiyoruz. Tanrı zaman gelmiş olsa bile. Onun için dua etmek, beklemek ve zaman geldiğinde de Tanrı hareket et dediğinde de hareket etmeyi bilmemiz gerekiyor. Günlük olarak yapabileceğimiz şeyler arasında birkaç şey söylemek istedim bu anlamda.
1: Evet, çok teşekkür ederiz gerçekten ve belki bu pratik örneklerde en önemlilerinden birisi beklemekte olduğumuz şey için Tanrı'ya güvenmeyi de öğrenmeliyiz. Tanrı zamanı bir yanda bunun için de kullanıyor. Yani Tanrı zamanı kullanırken evet kurtuluşu en uygun zamanda getiriyor, bunu gördük ve hiçbir vaadini geç bırakmadığını, hiçbir şeyde erken yapmadığını, tam en uygun zamanda yaptığını gördük ve onun saatinin, onun zamanının her zaman kusursuz olduğunu gördük ve bunu hatırlayarak aslında beklemekte olduğumuz şey için Tanrı'ya güvenmeyi de Tanrı bize öğretiyor. Bu yüzden zamanı da kullanmak istiyor. O yüzden sakin kal, Tanrı benim diye bize söylüyor ve belki bugün bir şey istiyorsak, yani hadi şimdi olsun, bu an olsun, işte örnek veriyorum, şimdi zengin olmak istiyorum ya da şimdi şu başarıya ulaşmak istiyorum, şimdi bu yaşamımda olsun diye düşünüyorsak, belki henüz değil cevabını da almayı, buna da hazır olmalıyız. Yani henüz değil cevabı da bir cevaptır Tanrı'dan ve Tanrı'ya güvenmeyi, beklemekte olduğumuz şey için Tanrı'ya güvenmeyi de öğrenmeliyiz. Sabırla beklemek gerçekten ruhsal bir itaat biçimidir. Dünya bize tam tersini öğretir. Dünya bekleme, vakit kaybetme derken Tanrı bana güven, sabırla bekle ve itaat et. Bunu bizden istemekte.
0: Evet, aslında bu noktada şu yanlış anlaşılsın da istemiyorum. Tabii ki zamanımızı doğru kullanmalıyız, planlamalar yapabiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Tabii ki bir düzen gerekiyor hayatımız için. Ama Tanrı merkezde olmalı. Eğer hayatımızın merkezine Tanrı'yı koyarsak zaten en iyi planlamayı yapacağız Tanrı'yla birlikte. En iyi zamanlamayı yakalayacağız. En iyi şekilde vaktimizi verimli şekilde kullanacağız. Ama Tanrı yoksa zaten ne yaparsak yapalım bir şekilde yetişemeyeceğiz. Bir şekilde belki başaramayacağız. Bir düzen oturtturamayacağız.
1: Amaçsızca koşuyoruz gibi.
0: Evet, amaçsızca koşmak gibi olacak. Belki her şey yetişeceğiz, her şey olacak ama bir tatminsizlik olacak ve niçin koştuğumuzu da bilmeden koşmuş olacağız. Ama hayatımızın merkezinde Tanrı varsa o zaman bir amacımız olacak, bir amaç doğrultusunda yaşayacağız. Aynı zamanda gereken her şeyi de Tanrı bize sağlamış olacak. Ve en önemli şey, bizi dinleyenler arasında İsa Mesih'i hiç tanımamış olan insanlar varsa eğer, onlar için aslında tavsiyemiz, sizin için en iyi zaman şimdiki zaman. Rabbi tanımak için, ona karşı bir adım atabilmek için, bir İncil alıp okuyabilmek için aslında sizin için en iyi zaman şimdiki zaman. Çünkü yarının ne olacağını bilmiyoruz. Onun için zaman bize verilmiş en büyük hediyedir ve bunu en iyi şekilde, doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Tanrı'yı tanımak için bir fırsat her gün. Tanrı ile yürümek için bir fırsat her gün aslında. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Zaman Tanrı ile ilerleyebilmemiz için aslında çok değerli. Tanrı ile birlikte hareket edebildiğimizde çok değerli. Tabii ki zaman önemli ama Tanrı dışındaysa bu zamanın, o zaman hedefsiz ve amaçsız bir zamanla ilerlemiş oluyoruz.
1: Sormalıyız aslında, senin zamanın mı yoksa Tanrı'nın zamanı mı diye. Ve ikisinin aynı şey olmadığını fark etmeliyiz. Bazen bizim zamanımızın sanki Tanrı'nın zamanı olduğunu düşünüyor olabiliriz. Karşılaştığımız fırsatlarda aslında doğrudan belki bu Tanrı'dandır diye düşünüyor olabiliriz. Ya da dünya bizi böyle düşünmeye itiyor olabilir. Ama aslında Tanrı'nın zamanını fark etmek çok önemli. Sadece planlarımızı değil, yüreğimizi de Tanrı'ya teslim etmek çok önemli. Bu da Mesih'e yüreğimizi açmakla, Mesih'e iman etmekle alakalı yine.
0: Yüreğimizi teslim etmek nedir Aydın aslında? Zaman bunun neresinde?
1: Evet, yüreğimizi teslim etmek derken aslında tüm yaşamımızı teslim etmekle alakalı. Yani Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul ettiğimizde onu yaşamımızın efendisi, yaşamımızın merkezinde aslında tahtında oturan efendi olarak, Rab olarak kabul ediyoruz. Ve bu sayede aslında bütün zamanımızı da Tanrı'ya teslim etmek iyi kapsıyor bu durum. Yani yüreğimizi Tanrı'ya teslim etmek derken zamanımızı da tabii ki Tanrı'ya teslim etmeliyiz. Günlük yaşam içerisinde ona zaman ayırmalıyız. Ve dünyanın bize öğrettiği gibi sürekli bir anda karar vererek, sürekli dünyanın sunduğu fırsatların peşinde kararlar vererek, adım atarak, hiç vakit kaybetmemeye çalışarak değil, Tanrı'nın zamanını bekleyerek ve gerekirse onun önünde sessiz zaman geçirerek, ona zaman ayırarak, örneğin günlük yaşamımızdaki zamanımızı nasıl harcıyoruz diye baktığımızda, dua ederek, kutsal kitap okuyarak, ona ibadet ederek geçirebiliriz. Ve bunlar pratik örnekler, zamanın içerisindeki pratik örnekler olarak yaşamımızda karşımıza çıkıyor. Pratik olarak evet, zamanımızı da Tanrı'ya teslim etmeliyiz. Yani yüreğimizi teslim etmek zamanımızı da Tanrı'ya teslim etmeyi içeriyor. Ve pratik olarak bunu duayla, sessiz zamanla, beklemekle harcayabiliriz. Bazen belki ya duaya zaman ayırmak yerine ya şu işim var, şunu halledersem daha verimli olurum gibi düşünüyor olabiliriz ama asıl tehlike buradadır zaten. Yani daha verimli olmanın peşinde koştuğumuz zaman, bunu yaparken Tanrı'yı ıskaladığımız zaman, dua etmeyi boş verdiğimiz zaman ya da tapınmak istiyorum şu anda belki bir enstrüman çalıyorum, enstrüman çalarak ilahi söyleyerek dua ediyorum, Tanrı'ya tapınıyorum ama bunun yerine neyse bunu yapmayayım da gideyim işte şu işimi halletmem gerekiyor gibi düşündüğümüz zaman o zaman olmuyor. O zaman aslında asıl o zaman yönetimini ıskalamış oluyoruz ve evet yüreğimizi Tanrı'ya vermek zamanı da vermeyi gerektiriyor.
0: Evet Aydın, kesinlikle öyle. Çünkü Tanrı'ya verdiğimiz her şeyi en iyi versiyonuna dönüştürüyor Tanrı. Yüreğimizi verdiğimizde, yaşamımızı verdiğimizde, zamanımızı verdiğimizde aslında Tanrı onu en iyi şekilde dönüştürüyor ve en iyi noktaya getiriyor. Ben de aslında Vaiz 3. bölüm 1. ayeti tekrar hatırlatmak istiyorum programımızın sonuna da gelmişken. Diyor ki her şeyin bir zamanı, göklerin altında her olayın bir vakti vardır. Evet, programımızın sonuna geldik. Umarım sizler için de bereketli bir zaman olmuştur. Ve kendi zamanınızı nasıl kullandığınıza, aslında zamanınızın içerisinde Tanrı nerede? Tanrı'ya bağlı mıyım? Tanrı'nın isteğine göre mi hareket ediyorum? Tanrı'nın zamanına uyuyor muyum? Onu anlayabiliyor muyum diye düşünebilirsiniz bugün. Ve dediğimiz gibi en iyi zaman şimdiki zaman ve önemli olan Tanrı'yı tanımak bu zaman içerisinde ve Tanrı'yla yürümek diyorum.
1: Evet ve en büyük zaman yönetimi aslında yine Mesih'in ikinci gelişine hazırlanmakla ilgili değil mi? Mesih ikinci kez gelecek. İkinci kez geldiğinde artık ilk defa geldiği gibi kurtarış getirmek için gelmeyecek. Aslında yargıyla gelecek aslında. Yani kendisine iman edenleri kabul edecek. Kendisine iman edenleri zaten kurtulmuş olarak yanına alacak. Ama iman etmeyenleri de yargılamış olacak. O zaman bugün en büyük zaman yönetiminin bu süreç içerisinde Mesih'in gelişine yüreklerimizi hazırlamak ve Mesih'e iman edip onu yaşamımıza kabul edip güvenle, itaatle onu beklemekle alakalı ve bu bekleme sürecinde de tabii pasif kalmakla değil, gerçekten onu hoşnut eden, onu onurlandıran, ona danışarak adım atan ve ona danışarak zamanımızı yöneten bir yaşam sürmekle ilgili. Çok teşekkür ediyoruz Semra, ağzına sağlık senin de. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu zamana kadar bizi dinlediniz ve tüm sosyal medya platformlarında bizi bulabileceğinizi, @radyomaranata yazarak bize ulaşabileceğinizi, soru@radyomaranata.com e-posta adresine mail atabileceğinizi bize hatırlatalım bu konuda. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Daha İyi Bir Sen programında, bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Esenlikler diliyoruz.
0: Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
10: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç tanrıya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Markos 9. Bölüm.
1: İsa, size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti. Burada bulunanlar arasında Tanrı egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var. İsa'nın görünümü değişiyor. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Rabbi, burada bulunmamız ne iyi oldu. 3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a," dedi. Ne söyleyeceğini bilmiyordu çünkü çok korkmuşlardı. Bu sırada bir bulut gelip onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, onu dinleyin," dedi. Öğrenciler birden çevrelerine baktılar ama bu kez yanlarında İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa, insanoğlu, ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için onları uyardı. Bu uyarıya uymakla birlikte kendi aralarında ölümden dirilmek ne demek diye tartışıp durdular. İsa'ya, din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar diye sordular. O da onlara şöyle dedi, "Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor da insanoğlunun çok acı çekeceği ve hiçe sayılacağı yazılmıştır? Size şunu söyleyeyim, İlyas geldi bile. Onun hakkında yazılmış olduğu gibi ona yapmadıklarını bırakmadılar. Cinli bir çocuğun iyileştirilmesi. Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını, bir takım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler. Kalabalık İsa'yı görünce büyük bir şaşkınlığa kapıldı ve koşup onu selamladı. İsa öğrencilerine, "Onlarla ne tartışıyorsunuz?" diye sordu. Halktan biri ona, "Öğretmenim," diye karşılık verdi. "Dilsiz bir ruha tutulan oğlumu sana getirdim. Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kaskatı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum ama başaramadılar." İsa onlara, "Ey imansız kuşak," dedi. "Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu bana getirin." Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh, İsa'yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı. Çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı. İsa çocuğun babasına, "Bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu?" diye sordu. "Küçüklüğünden beri böyle," dedi babası. "Üstelik ruh onu öldürmek için sık sık ateşe suya attı. Elinden bir şey gelirse bize yardım et, halimize acı." İsa ona, "Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün," dedi. Çocuğun babası hemen, "İman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et," diye feryat etti. İsa halkın koşuşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak, "Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme," dedi. Bunun üzerine ruh bir çığlık

0: öğrencilerine öğretirken şöyle diyordu: İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama öldürüldükten 3 gün sonra dirilecek. Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı. En büyük kim? Kefarnahum'a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara, "Yolda neyi tartışıyordunuz?" diye sordu. Hiçbirinden ses çıkmadı. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı. İsa oturup 12'leri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: "Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun. Herkesin hizmetkârı olsun." Küçük bir çocuğu alıp ortaya yere dikti. Sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi: "Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur. Bize karşı olmayan bizden yanadır." Yuhanna ona, "Öğretmenim," dedi, "senin adınla cin kovan birini gördük. Ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık." "Ona engel olmayın," dedi İsa. "Çünkü benim adımla mucize yapıp da ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. Bize karşı olmayan bizden yanadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su veren ödülsüz kalmayacaktır. Birini günaha sokmanın cezası. Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur. Eğer elin günah işlemene neden olursa onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir. Eğer ayağın günah işlemene neden olursa onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman, iki ayakla cehenneme atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Tanrı'nın egemenliğine tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir. Oradakileri kemiren kurt ölmez. Yakan ateş sönmez. Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır. Tuz yararlıdır. Ama tuz tuzluluğunu yitirirse bir daha ona nasıl tat verebilirsiniz? İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın.
1: Markos 10. Bölüm.
0: Boşanma ile ilgili soru. İsa oradan ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Çevresinde yine kalabalıklar toplanmıştı. Her zamanki gibi onlara öğretiyordu. Yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla bir erkeğin karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur diye sordular. İsa karşılık olarak, "Musa size ne buyurdu?" dedi. Onlar, "Musa erkeğin bir boşanma belgesi yazarak karısını boşamasına izin vermiştir," dediler. İsa onlara, "İnatçı olduğunuz için Musa bu buyruğu yazdı," dedi. "Tanrı, yaratılışın başlangıcından insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın." Öğrencileri evde ona yine bu konuyla ilgili bazı sorular sordular. İsa onlara, "Karısını boşayıp başkasıyla evlenen, karısına karşı zina etmiş olur," dedi. "Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen kadın da zina etmiş olur." İsa küçük çocukları kutsuyor. Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki öğrenciler onları azarladılar. İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, "Bırakın çocuklar bana gelsin," dedi. "Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez." Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı. Zenginlik ve sonsuz yaşam. İsa yola çıkarken biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp ona, "İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?" diye sordu. İsa, "Bana neden iyi diyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var, o da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin." Adam, "Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum," dedi. Ona sevgiyle bakan İsa, "Bir eksiğin var," dedi. "Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver. Böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle." Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı. Üzüntü içinde oradan uzaklaştı.

yaptı çünkü çok malı vardı. İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine, ''Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne güç olacak?'' dedi. Öğrenciler onun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine, ''Çocuklar'' dedi, ''Tanrı'nın egemenliğine girmek ne güçtür. Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır.'' Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine, ''Öyleyse kim kurtulabilir?'' diyorlardı. İsa onlara bakarak, ''İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür.'' dedi. Petrus ona, ''Bak, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik.'' demeye başladı. ''Size doğrusunu söyleyeyim.'' dedi İsa. ''Benim ve müjdenin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte 100 kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.'' İsa ölüp dirileceğini 3. kez bildiriyor. Yola çıkmış Yeruşalim'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi. Ardından gelenlerse korkuyorlardı. İsa 12'leri yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı. ''Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz.'' dedi. ''İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler. Onunla alay edecek, üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o 3 gün sonra dirilecek.'' Yakup'la Yuhanna'nın dileği. Zebedin'in oğulları Yakup'la Yuhanna İsa'ya yaklaşıp, ''Öğretmenimiz, bir dileğimiz var, bunu yapmanı istiyoruz.'' dediler. İsa onlara, ''Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver.'' dediler. ''Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz.'' dedi İsa. ''Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz?'' ''Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz?'' ''Evet, olabiliriz.'' dediler. İsa onlara, ''Benim içeceğim kaseden siz de içeceksiniz. Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olacaksınız.'' dedi. ''Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Bu yerler belirli kişiler için hazırlanmıştır.'' Bunu işiten 10 öğrenci Yakup'la Yuhanna'ya kızmaya başladılar. İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi, ''Bilirsiniz ki, ulusların önderleri sayılanlar, onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.'' Kör Bartimay'ın gözleri açılıyor. Sonra Eriha'ya geldiler. İsa, öğrencileri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken, Timayoğlu Bartimay adında kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu. Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca, ''Ey Davutoğlu İsa, halime acı!'' diye bağırmaya başladı. Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de, o, ''Ey Davutoğlu, halime acı!'' diyerek daha çok bağırdı. İsa durdu. ''Çağırın onu!'' dedi. Kör adama seslenerek, ''Ne mutlu sana, kalk, seni çağırıyor.'' dediler. Adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa'nın yanına geldi. İsa, ''Senin için ne yapmamı istiyorsun?'' diye sordu. Kör adam, ''Rabbuni, gözlerim görsün.'' dedi. İsa, ''Gidebilirsin, imanın seni kurtardı.'' dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Orucu gerçekten makbul yapan nedir? Allah oruç tutan kulun en çok neyine bakar? Bu hafta Laf Lafı Açtı programında makbul oruç, Allah'ı hoşnut eden oruç konusunu konuşuyoruz. Konuğumuz Protestan Kiliseleri Birliği Vakfı Başkanı ve Tuzla Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karali. 18 Şubat öğlen saat 1'de Radyo Maranata'da canlı yayında. Canlı yayında bize yazabilir, sorularınızı anında iletebilirsiniz. Kaçırmayın.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
12: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in,
1: Davut'un bahsettiği Mesih,
0: bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin
1: İsa'yla tanıştıktan sonra
0: kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği
1: Adım Adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Petrus'un mektuplarıyla tekrar karşınızdayız. Bugün birinci mektup üzerinde yoğun olarak konuşacağız. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyelim. Ve bugün heyecanlı bir kitaba başlıyoruz. Petrus isminden de anlaşılacağı gibi. 1. ve 2. Petrus mektupları üzerinde konuşacağız. Bugün dediğim gibi 1. Petrus'a yoğunlaşacağız. Çünkü değerli ve önemli bir bölümdür. Bir sonraki programda 2. Petrus üzerinde de konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi zaten adından anlaşılacağı gibi mektubun yazarı Havari Petrus'tu. İsa'nın Simon Petrus'tu aslında İsa'nın ifadesiyle. Kaya. Kendisi kilisenin önderlerinden aslında bir tanesiydi. Çok önemli rolleri vardı ilk kilise tarihi içerisinde. Hem de zaten karakter itibariyle İsa ile sürekli karşı karşıya gelen özel bir kimliğe de sahipti. İncil metinlerinde, müjde kitapları içerisinde bunları defalarca görüyoruz. İsa'ya karşı en samimi ve en içten tutumu sergileyen kişilerden bir tanesiydi. Bütün mahcubiyetiyle Rabbi inkar etmiş olmasına rağmen bütün mahcubiyetinin ardından Tanrı onu tekrar kendi egemenliğinde hizmet etmeye çağırdı ve kiliseye önder olarak atadı bir şekilde. Dolayısıyla kitabın başlangıcından da anlaşılabileceği gibi kendisini ifade eden Petrus tarafından yazılmış bir kitaptı. Ne zaman yazıldı?
1: Şimdi Petrus Neron döneminde idam edildi. Bu 66 veya 67 yılları gibi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu mektubu büyük ihtimalle 62 ila 64 yılları arasında yazıldı düşünülmekte. Şimdi Petrus'la ilgili bir iki şey ben demek istiyorum. Çünkü Petrus gerçekten İncil'de ve Kutsal Kitap'taki en ilginç karakterlerden bir tanesi. Şimdi Petrus'un asıl ismi Simon. Simon'un anlamı kamış demek. Bu neye atıfta bulunuyor? Yani Petrus'un karakteri İsa'yı tanımadan önce bir kamışa benziyordu. Hani en ufak esintide veya en ufak sorunda hemen bükülüyordu o kamış. Ama İsa'yla tanıştıktan sonra İsa ona yeni bir ad veriyor. Ve o ad ne demek? Kaya. Kaya bize neyi andırıyor? İşte sarsılmaz bir karakter. Ve bu değişken olan kişi sanki İsa'yı tanıdıktan sonra 180 derece bir dönüm tecrübe ediyor ve inanılmaz güçlü bir karaktere sahip oluyor. Ve o kadar güçlü bir karaktere sahip oluyor ki işte çeşitli problemlerle yüzleşmesine rağmen hiçbir zaman imanla etkilenmiyor. Havariler İsa dünyadan ayrıldıktan sonra Havari Petrus ve Yuhanna Sanhedrin önünde yani Yahudi Kutsal Meclisi'nin önünde iki defa yargılanıyorlar ve imanı sarsılmaz bir şekilde o yargıdan çıkıyor kendisi. Ve artık İsa Mesih'le o kadar tecrübeler yaşamış ki bu tecrübelerin ışığında acı çeken veya imanından ötürü problem yaşayan çeşitli kitlelere yazabiliyor ve özellikle imanda sağlam durma konusunda teşvikler verebiliyor ki aslında 1. Petrus'un ana konularından bir tanesi bu.
0: Evet, yani Petrus bu mektubu yazdı, Grekçe dilinde yazdı. Ve mektup içerisinde de bahsediyor zaten aslında Petrus bu kitabı

0: buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam diye başlıyor. Burada ifade edilen bu 5 ayrı bölge aslında çok büyük bir kısmı Türkiye'dedir.
1: Hepsi Türkiye'de. Yani burada bahsedilen bölgeler günümüz Marmara, Karadeniz, İç Anadolu bölgeleri. Dolayısıyla hani bütün bu bölgeler Türkiye'deki yani bölgelerin Roma dönemindeki ismi diyelim. Tabii buradaki cemaatler veya kiliseler nasıl kuruldu? O da bir soru işareti. Yani kimilerine göre belki Pentekost gününde elçilerin vaazlarını dinleyen kimseler, ki bazıları bu bölgelerden geliyordu, orada iman ettiler ve daha sonra bu inancı kendi topraklarına götürmüş olabilirler. Kimileri diyor ki belki Petrus veyahut Andreas bu yörelerden geçti ve buradaki kiliselerin oluşumunda bir rol oynamış olabilir. Bununla ilgili aslında tarihçi Eusebius Andreas'tan bahsederken Karadeniz ve Marmara bölgesini ziyaret ettiğini söyler. Ki İstanbul'daki Rum Ortodoks Kilisesi, Patrikhanesi aslında Andreas tarafından kurulduğunu vurgular. Dolayısıyla birkaç hipotez var. Yani bu Elçilerin İşleri 2. bölümde elçilerin vaazından etkilenen insanlar bu kiliseleri kurmuş olabilir. Petrus kurmuş olabilir veyahut Andreas, Petrus'un kardeşi Andreas kurmuş olabilir. Ama neticesinde ortak bir problemleri var. O problem nedir? Baskı içinde yaşıyorlar.
0: Sıkıntıları yaşıyorlar.
1: Maddi sıkıntıları var, manevi sıkıntıları var. Onların hayatı bir nevi bir sürgün hayatını veya bir göç hayatını andırıyor. Ki aslında bu da bu mektubun temalarından bir tanesi. Neden? Çünkü her imanlının bu dünyadaki hayatı aslında bir nevi bir göç ve sürgün hayatıdır. Çünkü İsa'ya iman ettiğimiz andan itibaren aslında bir kimlik değişikliğine sahip oluyoruz ve artık biz Tanrı'nın çocukları olarak vatanımız göksel vatan oluyor veya cennet oluyor. Artık biz bu dünyaya ait değiliz, başka bir yere aitiz. Ama yaşamlarımızın geri kalanını bu dünyada sürdürmemiz lazım ve bununla beraber gelen çeşitli zorluklar söz konusu.
0: Evet, yani Petrus bu mektubu kaleme alıyor Silvanus yardımıyla. Onun yazmanlığında kaleme alıyor ve muhtemelen o bölgelerden geçecek olan bir kardeşe veriyor ve işte oradaki kiliselerde bu mektup okunuyor ve fakat mektup sadece Yahudi kökenli Hristiyanlara gönderilmiyor. Zaten başta söylediği gibi yabancı olarak yaşayan oradaki insanlara da gönderiliyor. Dolayısıyla o da bir tartışma konusu. Bazılarına göre sadece Yahudilere yönelik olarak yazıldığı söyleniyor. Ama mektubun geneline baktığımızda yani hem Yahudi hem Yahudi olmayanlara yazılmış bir mektup olarak karşımıza çıkıyor.
1: Yani her iki grup da aslında yabancılaşmış hissediyor. Çünkü Yahudi mesihçiler havralardan kovuluyor. Dolayısıyla artık sanki onlara aynı gözle bakılmıyor. Yabancılaşmış oluyorlar ama Helen veya Romalı kökenliler de aslında yabancılaşmış hissediyor. Çünkü kendi kültürleri ve kendi adetleri tarafından da dışlanmış hissediyorlar. Aslında buradaki insanların tecrübe ettiklerini şöyle açıklayabiliriz. Hani bir örnek verecek olursak, hani dünyevi bir örnek kullanacak olursak, örneğin Almanya'ya giden bir Türk göçmeni nasıl sorunlarla karşılaşabilir? Mesela ön yargılara maruz kalabilir, ayrımcılığa maruz kalabilir, çeşitli ulusal sorunların günah keçisi ilan edilebilir, efendim dil öğrenme sıkıntıları yaşayabilir. O zaman bu dünyada imanlı, aslında bu dünyaya ait olmadığı için, bu dünyada göç ettiği için çeşitli sıkıntılara ve ayrımcılıklara da maruz kalabilir. Yani farklı kişiler sizi dışlayabilirler inancınız yüzünden. Farklı problemlerin günah keçisi ilan edilebilirsiniz ki aslında bu da o dönem insanın da Hristiyanların da yaşadığı bir durumdu ve bundan dolayı Petrus kendisini zorunlu hissediyor. Ben bunlara, bu kişilere bir teşvik mesajı vermeliyim ki bu zor ve sıkıntılı dönemde bir umutları olsun, bir güçleri olsun, bir dayanma güçleri olsun.
0: Zaten mektubun sonunda aslında mektubun özetini de Petrus'un kendisi bize vermektedir. 5. bölüm 12. ayette çok açık bir ifadeyle diyor ki bu mektubu yazmasının sebebi olarak işte sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıtık ediyorum. Buna bağlı olun. Dolayısıyla Petrus'un bu mektubu yazmasındaki amaç insanları yüreklendirmek ve lütfun gerçeğini onları davet etmek.
1: Ve şöyle bir gerçek var. Yani kendi hayatımıza baktığımızda sorunlar yaşadığımızda sorunların ötesini görmek çok zor. Çünkü genellikle biz büyük tabloyu görmüyoruz ama büyük tablonun bir kısmını

0: görüyoruz. Ve Petrus'un yazıları aslında sürgün dönemi yazılarına çok benziyor. Örneğin Eski Ahit'te Nehemya, Ezra, Zekeriya gibi yazıları okuyacak olursanız orada birkaç tema işleniyor ki aynı temaları biz Petrus'ta da görüyoruz. Örneğin acıların Tanrı halkını arındırması ve kutsaması teması bunlardan biri. Tanrı'nın bu acılar sayesinde bize yeni kimlikler bahsetmesi, sürgündeyken işte yönetime bağlı olmamız konusu ve son olarak sürgünden sonra gelecek umut, özellikle mesihsel çağ umudu var eski antlaşma peygamberlik yazılarında. Benzer temaları burada görüyoruz. Tabii o bunu Mesih'in ikinci gelişine bağlayacak Petrus ama yani benzer işte sürgündeki tecrübeler, sürgündeki tecrübelerin bize kazandırdığı konular hakkında bariz bir vurgu var ve Petrus'un aslında amacı bu. Küçük detaylara odaklanmamızdan ziyade büyük resmi görebilmemiz ve çektiğimiz her şeyinin bir amacın olması ve Tanrı bu acılar sayesinde bizde bir görev başladığını, bir kutsallaşma sürecini başlattığını göstermek.
1: Ve o sürecin içerisinde olduğumuzu. Şimdi bu anlamda nasıl davranmamız gerektiği, bütün bu sıkıntıların, zorlukların içerisinde nasıl davranmamız gerektiği konusunda Petrus yoğun bir öğreti içerisindedir. Ve mektup içerisinde yaklaşık 65 buyruk görüyoruz. İnanının nasıl davranması gerektiğini ve Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmesi konusunda çok detaylı ve geniş bir çalışma söz konusu 1. Petrus mektubunun içerisinde. Şimdi o zaman bu noktaları değindikten sonra belki ilk bölümü kapatmadan mektubun ana hatları üzerinde duralım. Dinleyicilerimizi bu genel yapı üzerinde biraz bilgilendirelim. 2. bölümde bu ana hatları daha da detaylandıracağız.
0: Tabii yani bu mektubu analiz ederken çeşitli şekillerde bölünebilir ama ben şunu görüyorum. Yani ilk birkaç ayette bir selamlaşmadan sonra bir şükran görüyoruz. Yani bu acılar için şükran ediyor Petrus. Çünkü bunlar da bize bir şeyler öğretiyor. Ama ardından 3 tane başlık var. Aslında öğreti kısımları bunlara özetlenebilir. Mesih'le birlikte geçirilen bu hayatın bize kazandırdığı yeni kimlik. Bu 1. başlık. 2. başlık ise yeni aile. Ve 3. başlık ise yeni umut. Çünkü kişi Mesih'i izlemeye başladığında gerçekten tam itibariyle kimliği olsun, ailesi olsun, dünyaya bakış açısı olsun her şeyi değişiyor. Ve bu değişim aslında zor zamanlar geldiğinde bizi o zor zamanlardan geçirtiyor. Yani bu güce sahip oluyorlar.
1: Kelamın dediği gibi bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Dolayısıyla eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bizim hayatımızda da eski şeyleri bir tarafa bırakarak o yenileşme sürecinin nasıl aktif hale gelebileceği ve bunu eylemlere nasıl dökülebileceği konusunda pratik çok özel öğretiler Petrus mektubu içerisinde görünüyor. Göze çarpan başka bir şey de İsa'ya benzer birçok örnekleme yapıyor olması ve biliyorsunuz İsa da bütün öğretilerini örnekler üzerine insanların daha rahat anlayabilmesi, algılayabilmesi için örnekler üzerine kurmuştu. Bununla beraber eski antlaşmadan da çeşitli alıntılar görüyoruz Petrus içerisinde. Ve 2. bölümde işte bütün bu noktalara dilimiz döndüğünce değinmeye çalışacağız. O zaman burada bırakalım, kısa bir araya gidelim. Kısa bir aranın ardından bu detayları konuşmak üzere tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gerçek müziğin adresi.
4: Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında bugün 1. Petrus mektubu üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. İkinci bölümde bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

0: içerisinde Mesih İsa'nın bizler için yapmış olduklarından bahsederek ve cesaret verici bir giriş yapıyor. Bu girişin ardından ilk bölümde Mark'ın kendince ayırdığı bölümler üzerinde konuşmaya başlayacağız. Şimdi yeni kimlik dedin. Belki oradan başlayabiliriz.
1: Şimdi kimlik konusu önemli çünkü bir zorlukla karşı karşıya geldiğimizde veya diyelim ki bir depresyon karşısındayız veya inancımızdan dolayı acı çekiyoruz. O zaman kim olduğumuzu hatırlamak o boşluktan ve o çukurdan çıkmamıza yardımcı olacak en önemli şeylerden bir tanesi. Ve Petrus acı çeken bu imanlara konuşurken özellikle bu kimlik vurgusunu yapıyor ve birkaç yönden bunu yapıyor ve birkaç örnekle bunu yapıyor. İlk önce diyor ki hani biz Mesih tarafından kurtarılmış bir halkız. O zaman Tanrı bizi gerçekten seviyor yani, ve bunu unutmamak lazım. Yani bizim sevildiğimiz Tanrı tarafından önemli. Çünkü bazen insanlar düşünüyor ki sanki işte Tanrı bana karşı, sanki Tanrı hayatıma test etmek için işte tuzaklar yapıyor. Sanki hani bazen Tanrı ile ilgili yanlış bir algılayışımız var ama Mesih bunları çürüten bir algılayış sunuyor. Çünkü kendisi o kadar bizi seviyor ki kendi kanını bile döktü bizi günahtan kurtarmak için. Onun için sevildiğimizi ve değerli olduğumuzu bilmemiz lazım ilk önce. İkinci olarak Tanrı'nın bize bahşettiği bir kimlik var. Ve bu kimlik içerisinde iki önemli husus var ve iki mecaz kullanacak. Biri kahinlik mecazıdır. Diğeri de tapınakta taş olma mecazıdır. Dolayısıyla bu mecazlar neyi anlatmak istiyor? Tapınakta taş olma mecazı şunu bize açıklıyor. Yani Tanrı bizi bu dünyada kurmak istediği düzenin bir parçası yapmak istiyor. Bu sevgi düzeninin, bu Tanrı egemenliği dediğimiz düzeninin bir parçası yapmak istiyor. Ve bizi bir diri taş olarak o tapınak inşaatında, o yeni düzenin inşaatında kullanmak istiyor. Ve bunu yapmak için tabii Petrus buna girmeyecek. Çünkü daha çok temel konulara değiniyor ama yeni anlaşmanın diğer bölümlerine baktığımızda daha detaylı olarak görüyoruz. Tanrı hepimize farklı ruhsal armağanlar verdi. Ve bu ruhsal armağanları vererek aslında kendi egemenliğini bu armağanları kullanarak yaymamızı istiyor. İşte kimisine öğretmenlik armağanı verilmiştir, kimisine müjdecilik armağanı verilmiştir, kimisine dua aracılığıyla şifa armağanı verilmiştir vesaire. Dolayısıyla Tanrı önünde gerçekten değerliyiz ve Tanrı bizi bu yeni kimliğimizle kullanmak istiyor.
0: Şimdi şu noktayı da değinmeden edemeyeceğim. Bu denemeler konusu bir Hristiyan hayatında olmazsa olmaz konulardan bir tanesi ve hepimizin o ya da bu şekilde az ya da çok karşılaştığı kaçınılmaz bir sonuç. Yani İsa Mesih'e iman ediyorsak düşünülüyoruz ki Tanrı tarafından acaba özellikle yeni Hristiyan olanlar, ilk defa kiliseye katılmaya başlayanlar başlarına gelen çeşitli badireleri bu duruma bağlıyorlar. Bunun altını çizmek lazım. Bu Tanrı'dan gelen değil, Tanrı tarafından cezalandırılan bir durum değil. Tam tersi şeytan kendi egemenliğinden uzaklaşan her bir cana ruhsal olarak bu saldırıları gerçekleştiriyor. Bunun altını çizelim. Kiliseye katıldığımızda, Rab'be yaklaştığımızda, İsa'nın gerçeğine yaklaştığımızda bu kaçınılmaz bir sondur. Fakat bu denenmeler aynı zamanda bizim için bir fırsattır. Yani sıkıntı çekmek kimsenin hoşlandığı bir durum olmasına birlikte aynı zamanda bizim için fırsattır. Nedir o fırsat? Tanrı'nın görkemini görmek için bir fırsattır. Çünkü denemelerden geçerken Tanrı'nın bizim hayatımızda neler gerçekleştirdiğini ve Tanrı ile ilgili gerçekleri bir nebze daha anlayabilmemize olanak sağlar. Dolayısıyla birinci bölümde Petrus buna da sıkı bir şekilde deniyor. Diyor ki bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçten coşmaktasınız. Demek ki bu imanlılar bunu yapıyorlardı. Böylece içtenlik kazanılan imanınız İsa Mesih gördüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından çok daha değerlidir. Yani bu denemeler konusunda buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü ne yazık ki kiliselerimize gelen, katılmaya başlayan insanlardan bazıları bu düşünceye sahip olabiliyorlar. Yaşadıkları ilk sıkıntı da bunu acaba Tanrı beni cezalandırıyor kiliseye gittiğim için diye düşünüyorlar. Bununla ilgisi yoktur. Tam tersi bu şeytandan gelen bir saldırıdır. Bunu hatırlatmak gerekiyor. İkinci olarak senin bu diri taş konusuna da değinmek istiyorum. O da önemlidir. Kutsal kitapta çeşitli şekilde kilise ve Mesih birlikteliği ifade ediliyor. İşte gelin ve güvey olarak ifade ediliyor ve bir başka yerde iki sevgili olarak da ifade ediliyor. bir başka yerde de Tanrı'nın bedeni olduğunu

0: olduğumuzdan da bahsediyor. Dolayısıyla az önce senin ifade ettiğin gibi Tanrı'nın bedeninde doğru yere aldığımızda o diri tapınağın yapımında bizi kullanacaktır Tanrı. Diri tapınak nedir? Kilisedir aslında. Kilise taş binalar değildir. Kilise Mesih İsa'ya iman eden insanlar topluluğudur. Dolayısıyla bu inşaatın yapımında Tanrı bizi aktif bir şekilde kullanmak istiyor.
1: O zaman bu yeni kimliğin hususları nedir? Kısaca tekrarlayalım. Birinci hususu Tanrı'nın bizi sevmesi ve bizim için canını vermesi. Demek ki biz sevilmiş bir halkız. İkinci husus nedir? Bizim tapınağın bir parçası veya bir diri taş olduğumuz gerçeğidir. Yani Tanrı'nın bizi kendi egemenliğinde kullanacak kadar değerli görmesi. Ve üçüncü husus bu kimliğin unsurlarından kahin olmamız. Ve kahin olmak ne anlama geliyor? Birkaç anlamı var. Eski dönemlerde bir tek kahinler Tanrı'ya yaklaşabiliyordu. Yani halktan insanlar yaklaşamıyordu. Sadece seçilmiş kahinler. O zaman bu kahin örneği bir nevi bizim Tanrı'ya sahip, Tanrı ile sahip olduğumuz samimiyeti yansıtmaktadır. Ama aynı zamanda kahinlerin de bir görevi var. Kahinlerin görevi halk ve Tanrı arasında aracı olabilmek. O zaman bize verilen görevlerden bir tanesi Tanrı'yı tanıtmaktır. Diğer insanlara Tanrı'yı tanıtmaktır. Ve bu nasıl yapılır? Bu tanıklık kutsallık ile yapılır. Ve aslında burada kutsallık teması da çok irdelenecek Petrus tarafından. Yani kutsallık nedir? Kutsallık kelimesi ayırt edilen anlamına geliyor. İbranice'deki kadoş kelimesinden geliyor. Kutsallık kusursuzluk değil. Zaten hiçbirimiz kusursuz değiliz. Hepimizin kusurları var. Dolayısıyla hiç kimse hani mükemmel bir örnek olamaz. Ama kutsal olmak demek kutsal bir amaç uyarınca ayırt edilen. Yani Tanrı'ya adanmış bir şey kutsaldır. Hani eski ahitte kutsal objeler vardı. Kendi ahlaki durumlarından dolayı kutsal değillerdi. Örneğin bu tütsüler veya buhurdanlıklar. Bunlar niye kutsaldı? Çünkü Tanrı'nın tapınağında Tanrı'nın bir amacı doğrultusunda ayırt edilmişlerdi. Ve biz de ayırt edilmiş bir hayat sürdürmemiz lazım. Bir örnek hayat sürdürmemiz lazım. Onun için hani bunu pratiğe dökersek hani bazen imanlı çevreleri arasında bazen işte bazı konular var ki işte giyinme konuları, yeme içme konuları vesaire. Elbette biz hiçbir zaman bir şeriatçılığı vurgulamıyoruz ama her zaman dediğimiz şey şu. Yani ne yiyip ne içtiğimizde, neleri giydiğimize kadar bir şekilde hayatımızı kontrol etmeliyiz. Çünkü biz her şeyimizde bir mesaj veriyoruz. Ve mesajımız her zaman ben bu dünyaya ait değilim, ben İsa Mesih'e aitim olması lazım. Ve eğer hayatımızdaki bazı unsurlar bununla çelişiyorsa veya buna tökez olacaksa o zaman kendimizi bu hususlardan da arındırmamız lazım.
0: Şimdi bu kutsallık konusu çok önemli. O da yani kusursuzluktan ziyade kusurlarımızın farkına varıp kusursuzluğa doğru, Mesih'in benzeyişine doğru bir eylemden aslında bahsedilmektedir. Onun da altını çizmek lazım. Yoksa İsa Mesih'e iman ettiğimizde işte İsa elinde sihirli değnek olan bir masal perisi değil. Yani bize dokunup da bütün hayatımızı, geçmişimizi ortadan kaldırmıyor. Fakat bir dönüşüm, bir değişim söz konusu oluyor. Bir enkarne oluyoruz Mesih'in benzerliğinde. Eğer hayatlarımızda buna izin veriyorsak, yani Tanrı'nın hayatlarımızda bunu gerçekleşmesine izin veriyorsak ve kutsallık noktası orada devreye giriyor.
1: Yani kutsallık özetçe şu demek, yani insanlar bana baktığında neyi görüyor? Yani İsa Mesih ve İsa Mesih'in örneğini, hayatını mı görüyor? Yoksa bir çeşit dünyevi şeyler mi görüyorlar? Çünkü bu çok önemli. İnsanlar bizde Mesih'i gördükçe onlar İsa Mesih'e yaklaşacaklar. Dolayısıyla kutsallığın altında yatan ana husus budur.
0: Evet, bir şekilde üzerimize giydiğimiz beyaz bir önlük var. Tıpkı işte bir hastaneye gittiğinizde doktoru diğer kişilerden nasıl ayırt ediyorsunuz? Hastalardan nasıl ayırt ediyorsunuz? Üzerine giydikleri bir önlük var. Ya da bir stetoskop takıyorlar. Bu şekilde biliyorsunuz ki bu kişi doktordur, bir diğeri hemşiredir, bir diğeri hastadır muhtemelen diye. Ya da oradaki görevliler. Dünyanın içerisindeki yaşamımız içerisinde bize giydirilen bu beyaz giysi de Mesih'in benzerliğinde olmaktır. Dolayısıyla insanlar bize baktığında Tanrı'nın karakterini görmeyi bekliyorlar. Elbette mükemmel değiliz ama bu konuda gayretli olmayacağımız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla insanlar dış görünüşe Tanrı yüreğe bakıyor. Mesele yürekten başlayan bir şeydir. İçsel olarak kutsallaşmaya başladıkça bu otomatik olarak dışa yansıyor ve insanların bunu görmesini, kavramasını sağlıyor.
1: Ve bunun devamında aslında Petrus'un ikinci vurgusunu görüyoruz. Birinci vurgu kimlik vurgusuysa, ikinci vurgu aile vurgusu. Yani biz Mesih'e iman ettiğimizde artık yeni bir ailenin parçasıyız. Dolayısıyla biz bu ailevi değerleri de yansıtmakla yükümlüyüz. Burada bahsettiğim şey nedir? Tanıklık. O zaman Mesih'e aitsek kararlarımız, davranışlarımız, tepkilerimiz Mesih'i yansıtmalı. Ve burada özellikle pratik örneklere değinecek. Örneğin imanlılar arasında işte çalışan ve işveren ilişkileri veya karı koca ilişkileri veyahut devlete ve yönetime verdiğimiz tepkiler. Bütün bunlar aslında İsa Mesih'in değerlerini yansıtmalılar ve bunlar İsa Mesih'in değerlerini yansıtmıyorlarsa demek ki hayatımızda doğru işlemeyen bazı şeyler var demektir.
0: Çok doğru, çünkü ikinci bölümün başında aslında o az önce bahsettiğimiz kutsallaşma sürecinin sonuçları üzerine konuşuyor Petrus. Yani diyor ki bir eyleme, bu kutsallaşma sürecinde eyleme geçmesi gereken konular, her türlü kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı, bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın diyor. Yeni doğmuş bebekler gibi aslında anne sütünü andıran Tanrı sözünü isteyin, özdeyin, ondan beslenin. Şimdi orada da bize bir çıkış noktası sunmaktadır. Nasıl bütün bu yeni ailede, yeni kimliğimiz içerisinde yeni umudumuza doğru ilerleyebiliriz? Aslında altında yatan temel nokta, bütün bu ilişkilerimizde, bütün bu hayatımız içerisinde özlememiz gereken ve odaklanmamız gereken Tanrı sözünün kendisidir. Tanrı sözü hayatla ilgili, yaşamla ilgili Tanrı'nın bizim ile ilgili tasarlarını anlamakta ve gelecekle ilgili yargı konusunda her konuda bizi bilgilendiren temel noktadır. Dolayısıyla Tanrı sözü özlenmesi gereken ve bütün bu yeni diyebileceğimiz kimliği, aileyi ve umudu hayatımıza kazandıracak temel taş olarak bizim karşımızda.
1: Ve şunu unutmamak lazım, bu yeni aile oluşumundaki düşmanımız da birbirimiz değiliz. Yeni aile oluşumundaki düşmanımız şeytandır. Dolayısıyla bir aile olarak, imanlı ailesi olarak birlik olmalıyız ve ortak düşmanımız olan şeytana karşı mücadele etmeliyiz. Ve hiçbir zaman düşmanımız insanlar olamaz. Onun için biraz hassas olmalıyız bazı konularda. Yani ben bazen üzülüyorum. İşte devlet büyükleri hakkında kötü konuşanlar olabiliyor veya eşleri hakkında kötü konuşanlar olabiliyor veya işverenleri hakkında kötü konuşanlar olabiliyor. Bu dünyanın yolu ama bu İsa'nın yolu değil. İsa bize ne öğretti? Kötülüğe karşı iyilikle karşılık vermeyi, lanete karşı bereketle karşılık vermeyi ve bize her zaman boyun eğmeyi öğretiyor. Çünkü bu boyun eğmeyle biz aslında Tanrı'nın ruhunu yansıtıyoruz ve bir nevi başkalarının da İsa Mesih'le tanışması için bir fırsat tanıyoruz, bir vesile olmuş oluyoruz. Bu da önemli hususlar sanırım.
0: Evet, yani evet, bu ilişkiler içerisinde bizi rahatsız eden çeşitli durumlarla karşı karşıya gelebiliriz. Örneğin bir devlet kararına, yönetimin kararına hoşlanmamış olabiliriz. Bir Hristiyan'ın tavrı buna karşı bir ayaklanma değil ya da buna karşı illegal bir yol seçmek asla olmaması gerekiyor. Yöneticilere bağlı olma konusu kutsal kitapta bu şekilde işleniyor. Dolayısıyla yasal olarak bir hakkımız varsa bunu arayabiliriz. Tabii buna bir engel yok ama yasa dışı herhangi bir yol seçmemeliyiz. Yine de çalıştığımız iş yerlerinde de aslında aynı tutumu sergilemeliyiz her birimiz. Ne iş yaparsan Mesih için yapar gibi yap diyor kutsal kitap. Bu temel kavram bizim hayatımızda olması gerekiyor. Ve aileyle ilgili karı koca ilişkisi içerisinde de yine de kutsal kitapta bununla ilgili çok detaylı birçok bölümde var. Her birimiz diğerini kendisinden üstün sayan, benim ya da senin dediğin değil ama Mesih'in dediği bizim hayatımızda gerçekleşsin temel prensibine sahip evlilikler, hem de bu evliliklerin meyveleri olan çocuklarla olan ilişkiler, her şey olması gerektiği ve doğru şekilde devam edebiliyor.
1: Ve bu aileye üye olmanın süreci aslında 3. bölümün 13. ayetinden 22. ayetine işlenecek konu olan vaftizle gerçekleşiyor. Yani vaftizle biz neyi ikrar etmiş oluyoruz? Artık ben kendime ait değilim, artık ben Mesih'le beraber ölmüşüm. Artık hayatım ona adanmıştır ve artık Mesih'le beraber yaşayacağım. Aslında su bir nevi bir ölüm imgesidir. Yani suya batırıldığımızda sanki eski hayatımıza ölüyoruz ve yeni bir hayata, Mesih'le beraber bir hayata merhaba diyoruz. Dolayısıyla bu geçiş süreci de vaftiz merasimiyle gerçekleştiğini
0: görüyoruz.
1: Evet, vaftizin
0: kelime anlamı da zaten batırılmak demek olduğu için bu kilisenin, bu bedenin ya da Petrus'un ifadesiyle bu diri taşlardan biri olmanın altında yatan temel nokta, oraya atılacak ilk temel nokta bu vaftizdir. Dolayısıyla kiliseler bu konuda oldukça hassas olmaya gayret ederler ve bu imanın pekişmesi için insanlara fırsat verirler. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Yeni umuttan da biraz bahsedelim. O da en heyecan verici noktalardan biri.
1: Yani bu yeni umut meselesi şöyle, hani hiçbir zaman olayları kısa vadeli görmemek lazım. Uzun vadeyi hatırlamak lazım ve imanlar için umut ne? Mesih'in ikinci dönüşü. Çünkü Mesih döndüğünde biliyoruz ki bütün hesaplar görülecek, adalet yerini bulacak ve acı çekenlerin hakkı alınacak. Dolayısıyla imanlı için her zaman bir umut vardır ve imanlıyı bu dünyadaki insanlardan ayıran temel hususlardan biri bu. Yani örneğin yakın zamanlarda benim tanıdığım biri vefat etti. Ama imanlı olduğunu biliyorum. Onun için o umutla yaşıyorum. Yani ben o kişiyi bir daha göreceğim. Ama eğer Mesih'i bilmiyorsam, eğer sonsuz hayat kavramı hayatımda yoksa, o zaman ne kadar dehşet verici bir şey değil mi? Yani umutsuz yaşamak, özellikle ölümün karşısında.
0: Kesinlikle.
1: Onun için hani ölümün üzerimizde, kötülüğün üzerimizde güç sahibi olmadığını bilmek, İsa Mesih'in geri geleceğini bilmek bizde bir sabır ve dayanıklılık gücü üretiyor. Ki Petrus bir nevi buradaki imanların buna tutunmalarını istiyor. Çünkü onlar ne kadar çok buna tutunabilirlerse o zaman bu denenme sürecinden o kadar sağlıklı bir şekilde geçecekler.
0: Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bir Hristiyanın bu dünyadaki yaşantını sürdürebilmesi için en temel olgulardan bir tanesi bir gün tekrar Mesih'in geleceğini bilmektir. Şimdi Petrus 1. mektubunda değindiği noktalardan biridir. Tabi zaman her şeyi konuşmak için yeterli olmuyor ama bu dünyada konuk olduğumuzu bize hatırlatıyor. Yabancı ve konuk olduğumuzu bize hatırlatıyor. Dolayısıyla bir konuk olduğumuz bir evde, bir misafirlikteyken çeşitli kurallar var. O kurallara uymamız gerekiyor. O evin çeşitli ilkeleri var. Bu ilkeleri de yerine getirmemiz gerekiyor. Bir yatma saati var, kalkma saati var, yemek saati var. Bütün bunlara uymamız gerekiyor. Bunlar bizim asıl evimizde gerçekleştirdiğimiz şeyler değildir. Bu dünyaya bakarken de buna bakmamız gerekiyor. Biraz sistemin içerisindeki mesihsel kimliğimizden ödün vermeden o sistemin içerisinde yaşamaya razı olmak gerekiyor. Fakat bununla beraber her misafir olduğumuz yerde bizi sıkan, zorlayan ya da sıkıntıya sokan durumlar varsa da, örneğin yattığımız yatak çok rahat olmayabilir bize ev sahipliği yapan kişilerin, ya da yediğimiz yemekler alışkın olmadığımız yemekler olabilir. Nasıl ki dayanıyoruz buna, niye? Çünkü bir süre sonra bu misafirlik bitecek ve kendi alışılagelmiş düzenim içerisine, kendi ana mekanıma geri döneceğim, kendi yerime, evime, yurduma geri döneceğim. Dolayısıyla her Hristiyan da aynı bakış açısıyla bu dünyadaki zamanını geçirmesi gerektiği konusunda Petrus tarafından teşvik edilir. Bu dünyada yabancı ve konuk olduğumuzu hatırlanarak bir gün asıl memleketimize, asıl yuvamıza, göksel yuvamıza, Tanrı'nın yanındaki o yuvamıza döneceğimiz güne dek bu misafirliği bir şekilde geçirmemiz konusunda bizi teşvik eder ve burada asıl umut bir gün Mesih'in tekrar geri geleceği umududur. O yüzden her Hristiyan için de çok önemlidir bu umut. Ve mektup aslında sonlarında çok güzel bir ayetle tamamlanıyor. Son selamlamalardan hemen önce. Ben de dinleyicilerimizi bunu hatırlatarak bugün ayrılmak istiyorum. 5. bölüm 6. ayette diyor ki, uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin çünkü o sizi kayırır diyor. O halde bütün kaygılarımızı Rab'be yükleyelim. Bu dünyada konuk olduğumuzu anımsayalım. Tanrı'nın diri taşlar olarak bizi kullanmak istediğini ve hayatımıza getirdiği bütün bu yeniliklere açık bir yürek tutumuyla, kararlı bir yürek tutumuyla bu dünyadaki yaşamımızı sürdürelim diyelim. Bu programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda tekrar sizlerle beraber olacağız. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırmaktan çekinmeyin lütfen. Yayınımıza yeni katılanlar için bir kez daha hatırlatayım. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinde arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaştırabilir. Aynı zamanda e-mail yoluyla soru@radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Hepinize esenlikler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözleri
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor.
0: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafı Açtı canlı yayınına hoş geldiniz. Şu anda canlı yayındayız, sizlerle birlikteyiz. Ben Aydın ve sizi burada görmek her zaman çok güzel.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben de Semra, yine birlikteyiz ve bugün gerçekten ilginç, ilk duyduğumuzda insanı şaşırtan bir haber üzerinde konuşacağız birlikte.
0: Evet, öyle bir olay ki aslında başlığını duyunca ister istemez ya gerçekten böyle bir şey olmuş olabilir mi? Gerçekten bu yaşanmış olabilir mi diye düşündürüyor. Belki başlığı okudunuz sizler de. Aslında Tanrı'ya dava açan, Allah'ı aslında mahkemeye veren bir adam var. 2007 yılında yaşanmış bir olay var. Bunun detaylarına birazdan gireceğiz, değineceğiz ama gerçekten ilginç bir konu bugün bizi bekliyor.
1: Evet, tabii ki birazdan detaylarını göreceğiz. Bu konu yalnızca ilginç bir haberden daha fazlası aslında. Hepimizin zaman zaman düşündüğü çok daha derin sorulara dokunuyor bizler için.
0: Evet, kesinlikle ve bugün yaşanmış bu gerçek olaydan yola çıkacağız. Önce ne olduğunu konuşacağız. Sonra da bu olayın bizi aslında götürdüğü daha büyük sorulara birlikte bakmış olacağız.
1: Evet, programın başında size de hemen sormak istiyoruz tabii ki. Sizce insan yaşadığı acılar ve başına gelen kötülükler için Tanrı'dan hesap sorabilir mi?
0: Evet, bu konuda görüşleriniz varsa bekliyoruz. Nereden yazabilirsiniz bize? youtube.com/radyomaranata adresinden yazabilirsiniz. instagram.com/radyomaranata adresinden yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Şimdi bir ilahiye gideceğiz. İlahiden sonra aslında burada olacağız. Sizlerin yorumlarını okuyor olacağız. Benimsin ilahisi bizimle olacak. İlahinin ardından buradayız. Yorumlarınızla karşınızda olacağız.

0: Evet kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Ayça canlı yayınıyla karşınızdayız. Canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor ve bugünkü aslında konuştuğumuz konu çok ilginç gerçekten. Tanrı'yı mahkemeye veren adam hakkında konuşuyoruz. 2007 yılında aslında Amerika'da yaşanmış bir olay bu. Bunun detayları hakkında birazdan konuşacağız ama sizlere sorduk programın başında. Dedik ki aslında sizce insan yaşadığı acılar ve başına gelen kötülükler için Tanrı'dan hesap sorabilir mi diye size sorduk. Bu konuda görüşleriniz varsa lütfen bize yazın. YouTube'dan yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata adresinden yazabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram üzerinden de yazabilirsiniz. instagram.com/radyomaranata adresinden. Ve sizlerin yorumları var. Onlara hemen bakmak istiyorum. YouTube'dan diyor ki Deniz Yolcu selam demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Tuzla Kilisesi yayınlar demiş. Pastör Emre Karali iyi yayınlar kardeşler demiş. Kilise Türk merhabalar iyi yayınlar diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mesih'in kulu Rabbin lütfu ve esenliği sizlerle ve tüm dinleyenlerle birlikte olsun diye söylemiş. Amin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Ve Emre Bey'in de yorumu var. Emre Bey de diyor ki merhabalar. Esenlik olsun, iyi ve bereketli yayınlar diliyorum. Adana'dan selamlar diye söylemiş.
1: Biz de Adana'ya selam söylüyoruz.
0: Adana'ya buradan selam olsun. Sidut herhalde diye okunuyor. Sidut, iyi yayınlar herkese, keyifli dinlemeler diye söylemiş. Ve Reski burada iyi yayınlar demiş. Hoş geldin canım, iyi ki buradasın. Tuzla Kilisesi, ey egemenimiz Rab, ne yüce adın var yeryüzünün tümünde. Mezmurlar 8-9 diye paylaşmış bizimle. Mesih'in kulu amin diye söylemiş. Hı hı. Emre Yücel, bence hesap soramaz, sormamalı da en büyük örnek kutsal kitapta Eyüp bölümü diye bize yazmış, yorumunu paylaşmış aslında.
1: Evet, bakıyorum Instagram'dan da xlarge iyi yayınlar diye yazmış bizlere. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bizi ilk defa dinleyenler varsa onlar da bizi nereden dinlediklerini ve nereden bulduklarını da yorumlara yazarlarsa seviniriz. Size de hoş geldin demek istiyoruz. İlk kez dinleyenler varsa da lütfen sizler de bize bir yorum yazın.
0: Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Hem Instagram'dan hem de aslında YouTube'dan, Radyo Maranata adreslerinden bize yazabilirsiniz. Sizleri selamlamak isteriz aslında. Ebru Hanım yazmış, iyi yayınlar kardeşler diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Pastör Emre Karaldi Adana'ya selamlar gönderiyor o da. Şimdi bir ilahi anketimiz başlayacak. Aslında biliyorsunuz ki ilk yazan kazanır ilahilerini.

0: birlikte seçiyoruz ve sonraki ilahiyle ilgili bir anket başlatmak istiyoruz ve 4 tane seçeneğimiz olacak. Size soracağız. Diyeceğiz ki aslında hangi bu dörtlüden hangisini seçelim? En çok oy alan hangisi olursa ona yer vermeye çalışacağız. Korkma Seninleyim ilahisi var. Onun Adı Rab ilahisi var. Nereye Gidebilirim ilahisi var. Ve aynı şekilde bu ilahiyle beraber Lütfun Yeter ilahisi var. Korkma Seninleyim, Onun Adı Rab, Nereye Gidebilirim ve Lütfun Yeter ilahisi var. Bu dört ilahiden hangisini seçelim diye birlikte şimdi anketimiz başlayacak. Katılımlarınızı bekliyoruz YouTube'dan. Instagram'dan da yine oradan da yazı olarak bize yazabilirsiniz. Onun da söylemiş olalım. Yani bu duyduğunuz isimleri şu anda anketimiz başlamış oldu. Onun hatırlatmasını yapmış olalım. Sana Muhtacım ilahisi diyor Emre Bey. Bir sonraki ilk yazan kazanır da onu soralım Emre Bey isterseniz. Tekrar yazarsanız. Şimdi anketimiz başladı. Anket üzerinden seçelim birlikte. Oradan işaretlerseniz çok mutlu oluruz. Ebru Kaya nereye gidebilirim diye söylüyor. Anketten işaretlerseniz çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ederiz katılım sağladığınız için. Şimdi haberimize gelelim. Aslında bugün bizi bu konuya getiren oldukça ilginç bir olay var. 2007 yılında Amerika'nın Nebraska eyaletinde yaşanan bir durum var aslında. Eyalet senatörü aslında Ernie Chambers isimli bir kişi var ve adliyeye gidiyor kendisi. Ve gerçek bir dava dilekçesi veriyor Ernie Chambers. Davalı kısmında yazan isim çok ilginç aslında. Yani davacı kendisi ama davalı kısmında çok ilginç bir isim yazıyor. Tanrı yazıyor.
1: Evet. Üstelik bu sadece dikkat çekmek için yapılmış sembolik bir harekette değil. Chambers aslında dilekçesinde selleri, depremleri, kasırgaları, hastalıkları, kıtlıkları, işte insanların yaşadığı o büyük yıkımları da sıralıyor. Ve mahkemeden bunların durdurulması için karar vermesini istiyor.
0: Evet, yani insan bak ilk duyduğunda aslında diyebiliriz ki ya herhalde mahkeme bunu hiç böyle daha kapıdan hani kovmuştur, hani geri çevirim, yani direkt geri çevirmiştir bunu, hani bunu ciddiye bile almamıştır, Tanrı'ya dava açılır mı diye düşünüyor olabilirsiniz ama hayır, aslında dilekçe gerçekten kayda alınıyor. Yani mahkeme bu dilekçeyi kabul ediyor ve dava başlıyor aslında ve gerçekten aslında Chambers versus God, yani aslında Chambers Tanrı'ya karşı adlı bir dava dosyası açılıyor 2007 yılında.
1: Evet, tabii iş hemen ilginç bir hukuk problemine dönüşüyor. Bir Nebraska mahkemesi Tanrı üzerinde nasıl yetki sahibi olacak aslında diye düşünülüyor. Ve Chambers'ın cevabı hazır bu konuda. Tanrı her yerdeyse Nebraska'da da vardır diye cevaplıyor.
0: Evet ve aslında gerçekten ilginç bir durum bu. Ve süreç içerisinde tabii ki hani dava açılıyor, süreç içerisinde bazı insanlar hani Tanrı adına mahkemeye cevaplar yolluyorlar. Yani cevap dilekçeleri gönderiyorlar. Mesela bunlardan birinde aslında mahkemenin Tanrı üzerinde yetkisi olmadığı söyleniyor. İşte aynı şekilde insanların özgür iradesi olduğunu söyleyen dilekçeler mahkemeye gönderiliyor. Yani Tanrı'yı suçlayamazsınız bu durumlar yüzünden, aslında insan bunu yapıyor diye bir takım dilekçeler de gönderiyorlar. Ama sonunda dava 2008 yılında teknik bir gerekçeyle reddediliyor. Gerekçe de şu aslında, ilginç bir gerekçesi var, onu paylaşmak istiyorum sizinle. Gerekçe şu: Tanrı'ya usulüne uygun şekilde tebrikat yapılamadığı için dava düşüyor. Yani çünkü Tanrı'nın sabit bir adresi olmadığı için haliyle usulüne uygun bir şekilde hani davalı olan kişiye evet davan var, davaya verildin gibi bir tebrikat yapılamadığı için mahkeme davayı düşürüyor aslında. Ve Chambers ise bunu aslında İşte ya Tanrı her şeyi biliyorsa zaten bu davadan da haberdardır diye karşılık veriyor ama aslında artık dava düşmüş oluyor.
1: Evet, tabii Chambers'ın asıl amacı yalnızca Tanrı'yı suçlamak da değildi. Bu sıra dışı davayla insanların mahkemeye erişim hakkı üzerinde bir hukuk tartışması başlatmak istiyordu. Ama bu olayın bizi ilgilendiren başka tarafları da var tabii. Yani biz haberi okuduk, ilginç, farklı yönlerini gördük. Bizi ilgilendiren başka yönleri de var.
0: Evet, yani belki hani baktığımızda bir tarafta aslında biz neyi düşünüyoruz? Yani Chambers'ın açtığı davayı görüyoruz ve Chambers'ın mahkeme dosyasına taşıdığı soru aslında bize böyle çok yabancı bir şey değil. Yani bugün de aslında insanlar bu soruyu soruyorlar, değil mi? Yani sadece davada kalan bir soru değil. Bu bugün de insanlar işte dünyada bu kadar felaket var, acı var. O zaman Tanrı neden buna izin veriyor deyip aslında bir bakıma Tanrı'ya bunu soruyor.
1: Evet, mutlaka duyuyoruzdur. Ben çok duyuyorum çevremizden bu soruyu. Tabii biz belki adliyeye gidip Tanrı'ya dava açmıyoruz bu yüzden ama bir kayıp yaşadığımızda ya da işte bir hastalıkla karşılaştığımızda, büyük bir haksızlığa uğradığımızda aynı soru aslında insanın içinde başlıyor ya da dönüyor, değil mi? Tanrı neden bunu engellemedin diye, yani neden buna izin verdin Tanrım diye kendi içimizden de bunu geçiriyoruz.
0: Evet, yani bir tarafta insanın yaptığı kötülükler var, savaşlar var, zulüm var, mesela sömürü var, şiddet var. Burada şunu da görüyoruz, aslında insanın sorumluluğunu da görüyoruz. Yani biz Tanrı neden bunu engellemedin diye soruyoruz ama aslında insan olarak biz kendi sorumluluğumuzu da burada tabii ki görmezden gelemiyoruz aslında.
1: Ama bir de doğrudan aslında insanı suçlayamayacağımız durumlar da var. Hı hı. İşte depremler var, hastalıklar, beklenmedik kayıplar da var. İşte o zaman soru daha da zorlaşıyor. Böyle zamanlarda insan daha çok Tanrı'ya aslında dönüp neden buna izin verdiğin, evet, sorusunu soruyor.
0: Niye bu benim başıma geliyor? Belki, evet, sorusunu soruyor. Ve belki aslında bu Ernie Chambers davasının bize gösterdiği şey tam olarak da bu oluyor. Yani insan acıyla karşılaştığında, evet, Tanrı'yı sorguluyor. İşte neredeydin, neden izin verdin diye soruyor ve belki bugün biz de bunu yapıyor olabiliriz.
1: Ve üstelik aslında bu yeni bir soru da değil. İnsan yüzyıllar boyunca aslında Tanrı'ya aynı şeyi sorduğunu, hı-hı, da görüyoruz.
0: Evet, kesinlikle yüzyıllardır insan bunu soruyor. İlginç olan şu ki aslında kutsal kitap bu sorulardan kaçmıyor. Yani neden sorusundan kaçmıyor ve bununla ilgili aslında birazdan kutsal kitap bakışına geçtiğimizde çok daha detaylı olarak bunu ele almış olacağız.
1: Evet, insan aslında Tanrı'yı sorguladığında kutsal kitap bu meselenin diğer tarafında nasıl anlatıyor, birlikte bakıyor olacağız. Ama öncesinde sizlerle birlikte yapmak istediğimiz şeyler var. Bir etkileşim içerisinde olalım istiyoruz. Size bir şeyler sormak istiyoruz. Yorumlarda cevap bekliyor olacağız. Ama yorumlar da var. Önce onu okuyalım. Sonrasında bu oyuna, evet, geçelim.
0: Evet, oyunumuz birazdan başlayacak ama yorumlarınıza bakalım. Melek Hanım'ın sanırım bir yorumu var YouTube'dan, ona bakabiliriz.
1: Evet, Melek Hanım çok ilginç, haha çok ilginçmiş ya yazmış bizlere. Akif Bey yargıç akıllıymış, ne yardan ne serden, evet, demiş. Ne çok aslında diyorsunuz, yanlış anlamayın, uyarı babında yazdım.
0: Ha, teşekkür ederiz paylaştığınız için. Olabilir aslında, yani aslında evet, ben kullanıyorum bayağı aslında, evet, kelimesini.
1: Ve Ebru Hanım'la Emre Yücel bizlere bağışta bulunmuş, Emre Karali de bağışta bulunmuş, çok teşekkür ediyoruz. Rab sizleri bol bol bereketlesin. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Pastör Emre Karali de şimdi bir bağışta bulundu. Onun için de çok teşekkür ediyoruz tüm katkılarınız için. Gerçekten müjdenin daha çok cana duyurulmasına bir katkı sağlıyor ve bir tohum olarak ekiliyor bütün bu bağışlarınız. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında küçük bir oyun oynayalım birlikte. Size birkaç durum söyleyeceğiz. Ve siz de aklınıza gelen ilk cevabı yazacaksınız bize. Yani çok düşünmenize gerek yok. Aklınıza ilk geleni yazmanız önemli. Ve bu biraz hızlı bir oyun olacak. O yüzden hani ekranlarınızın başında, klavyelerinizin başında, telefonlarınızın başında olmanızı rica ediyoruz. Anlık olarak sizden o görüşlerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz çünkü. Bir senaryo vereceğiz size, birkaç senaryo ve tepkinizi merak ediyoruz. İlk olarak aslında şöyle bir senaryo var. Mesela bir savaş çıkıyor. İlk aslında kimi sanık sandalyesine koyarsınız? Yani ilk kimi yargılarsınız? İlk kime tepki gösterirsiniz? Bir savaş çıkıyor. Üç seçenek var burada mesela. İnsan, Tanrı ve belki de ikisini de sorgularım. Hangisini burada işaretlersiniz? Hangisini söylersiniz? Görüşlerinizi burada bekliyoruz. Yani savaş çıktığında mesela örneğin suçlayacağınız ya da yargılayacağınız, sanık sandalyesine koyacağınız ilk kişi insan mı, Tanrı mı ya da her ikisi mi? Bu konuda görüşünüzü merak ediyoruz. Bakalım dinleyicilerimiz neler yazacaklar bize. Dediğim gibi hızlı bir oyun olacak. O yüzden görüşlerinizi anlık olarak bekliyoruz sizlerin. Deniz yolcusu her ikisi diye yazdı mesela. Yani hem insanı hem tanrıyı suçlarım diyor. Başka görüşleri olan varsa bize yazabilirler. Yani savaş çıktı. İnsanı mı suçlarsınız, tanrıyı mı suçlarsınız? Yani sebep olarak bunu size soruyoruz. Ya da her ikisini, işte deniz yolcusunun dediği gibi, onu mu suçlarsınız? Ebru Kaya insan diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Her ikisi ve insan cevabı var şu ana kadar elimize gelen. Yasemin Dikici, insan çünkü iradesi var, kendi hatası diye söylemiş Yasemin Dikici de. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Melek Hanım
1: her ikisi her demiş ikisi
0: diye söylemiş. Hı-hı. O da. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için gerçekten. Bu konuda görüşleriniz varsa lütfen paylaşmaya devam edin. İkinci senaryomuza geçeceğiz şimdi. Mesela bir deprem yaşanıyor. Deprem yaşandığını hayal edelim. Ya da doğal bir afet yaşandığını hayal edelim. Evet. Başka bir doğal afet diyelim ona. İlk kimi suçlarsınız? Yani ilk aklınıza gelen suçlayacağınız kişi ya da olgu kim? Ne? Doğa mı? Tanrı mı? Hangisini suçlarsınız? Onu merak ediyoruz. Yani doğayı suçlarım ya da Tanrı'yı suçlarım diyebilirsiniz. Ya da belki neden oldu diye sorgularım. Hı hı. Diye de söyleyebilirsiniz. Yani bunun üzerinde neden oldu diye sorgularım diye. Hangisini söylersiniz? Bir deprem yaşanıyor. Bunun sebebi doğa mı olabilir, Tanrı mı olabilir? Böyle bir durum yaşandığında sizin ilk refleksiniz aslında ne olur, kimi suçlamak olur? Deborah Hanım insan diyor. Sanırım bir önceki soruya demişti.
1: Evet,
0: insan
1: bir önceki soruya. Aslında Akif Bey de bir önceki soruda yazdı. Suçlu eğer varsa Tanrı'dır demiş. Mesih'in kulu sanırım bu soru için, son sorumuz için suçlu yok bence demiş.
0: Deprem durumunda evet. Suçlu yok bence diye söylemiş.
1: Deborah Hanım da suçlu
0: Deborah
1: yok
0: Hanım
1: demiş.
0: Suçlu yok demiş. Yani bir deprem yaşanıyor, doğal afet eşine suçlu doğa mı yoksa Tanrı mı? Suçlu yok diyorlar dinleyicilerimiz. Mesih'in kulu da Deborah da aynı şeyi söyledi. Farklı bir fikri olan varsa merak ediyoruz. Dediğim gibi çok düşünmeye gerek yok. Aslında ilk aklınıza gelen ilk refleksiniz ne olurdu? Onu merak ediyoruz aslında. Sanırım suçlu yok diyor dinleyicilerimiz. Bu konuda görüşleriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Yasemin Dikici bence de suçlu yok burada diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Şimdi aslında soruyu biraz daha derine götürelim. Bu sefer biraz daha kendimize indirgeyelim soruyu. Mesela bir duanızın cevabını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Mesela çok istediğiniz bir şey var. Çok dua ettiğiniz bir şey var. Bunun cevabını alamadığınızı düşünüyorsunuz. O zaman aslında neyi suçlarsınız? Onu merak ediyoruz. Yani kendinizi mi suçlarsınız? Kendinizi mi sorgularsınız? Tanrı'yı mı sorgularsınız? Bu konuda bir görüşünüz varsa bize yazın lütfen. Yani duanızın cevabını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Kendinizi mi sorgularsınız? Tanrı'yı mı sorgularsınız? Ya da kendinizi mi yargılarsınız? Öyle söyleyeyim. Tanrı'yı mı yargılarsınız? Bu konuda da görüşlerinizi merak ediyorum. Ve diğer yorumlar da var sanırım. Yasemin Hanım okumuştuk. Tam okuyamadım isminizi ama. Epoch Sorcerer X diye herhalde. Dinleyicilerimiz gerçekten çok yaratıcı böyle isimler seçiyorlar. İnsanı suçlardım. Tanrı'yı elinde değnek, iyilere ödül, kötülere de ceza veren bir figür olarak gördüğü için Tanrı'nın içimizdeki karar ve eylem olduğunu anlamadıkları için diye söylemiş.
1: Bir yani ceza olarak mı görüyorsunuz acaba depremde olanları?
0: Evet, insanı suçlardım.
1: Ya da depremin olması.
0: Diye söylemiş.
1: Deniz yolcusu da deprem olmasında suçlu aramıyorum ama insanların ölmesinde Tanrı'yı suçlayabilirim, kurtarabilir yazmış.
0: Evet, o da ilginç bir bakış açısı oldu.
1: Evet.
0: Ebru Kaya kimseyi suçlayamam demiş.
1: Bu son sorumuz için sanırım Ebru Hanım yazmış.
0: Öyle mi? Evet, dua konusunda aslında duanızın cevabını alamıyorsanız doğal refleksiniz aslında ne olur onu soruyoruz. Deborah Hanım mesela diyor ki kendimi sorgularım acaba bende mi bir hata var? Hı-hı. Belki yargıya, yani kendimi yargılarım anlamında da söylüyor olabilir. Yasemin Hanım diyor ki duamızın cevabını alamıyorsak zamanı gelmemiş olabilir diye söylemiş. Ebru Kaya Tanrı'nın daha iyi bir planı olduğuna güvenirim yanıtını vermiş. Yani çok teşekkür ediyoruz aslında görüşleriniz için, katılımlarınız için. Instagram'dan bir yorum var mı acaba?
1: Evet, Instagram'dan Özlem Hanım yazmış, iyi yayınlar demiş. Sorularımız için insanı suçlarım demiş. İkincisi için suçlu yok demiş ve diye son sorumuz için kendimi suçlarım, yüreğimi sorgularım demiş. Nesrin Hanım yazmış bizlere, demek ki hayırlısı değilmiş doğamın gerçekleşmediği için ki içimi rahatlatayım demiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.
0: Evet, tüm yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Aslında burada gördük ki olaylar yaşanıyor ve bu olayların içerisinde aslında insanların farklı mekanizmaları var. Kimisi belki kendini suçluyor, kimisi Tanrı'yı suçluyor. Pek çok insan aslında Tanrı'yı suçluyor bugün günümüzde baktığımızda. Ve bir şekilde yargı kürsüsüne kendimizi koyuyoruz. Yani aslında bu aslında Ernie Chambers'tan bahsettik. O gerçekten Tanrı'yı mahkemeye verdi fiziksel olarak.
1: Evet.
0: Ama biz de farkında olarak ya da olmayarak aslında Tanrı'yı suçladığımız ya da ilk böyle hesap sorduğumuz kişinin o olduğu durumları yaşıyoruz. Özellikle acıların içerisindeyken, büyük problemler yaşıyorken. Bu konuyla ilgili aslında Kutsal Kitap acaba bize ne diyor? Yani biz bunları yaşıyorken, biz Tanrı sen neredesin derken acaba Kutsal Kitap buna nasıl cevap veriyor? Birazdan buna birlikte bakmış olacağız. Şimdi sizlerin aslında anket sonuçlarına bakmak istiyorum. İlahi siz seçin demiştik ve %65 oy oranıyla büyük bir zaferle aslında Lütfun Yeter ilahisi kazanmış. Lütfun Yeter ilahisini birlikte dinleyelim. Ardından tekrar burada olacağız. Ve bugünkü sorumuz şuydu, onu da tekrar hatırlatmış olalım aslında size. Size soruyoruz acaba yani bu acılar nedeniyle ya da sorunlar nedeniyle insan aslında yaşadığı bütün bu kötülükler, başına gelen kötülükler için Tanrı'dan hesap sorabilir mi diye size soruyoruz. Yani Tanrı'ya neden diyebilir miyiz? Neden bu başıma geliyor diyebilir miyiz? Bu konuda görüşleriniz varsa bize yazarsanız çok mutlu oluruz gerçekten.
1: Evet,
0: yorum mu var?
1: Evet, Instagram'dan da bir yorum var. X'ler yazmış bizlere. Soru sormuştuk, duaya cevap almadığınızda kendinizi mi suçlarsınız yoksa Tanrı'yı mı diye. Belki de zamanı bekliyordur. Tanrı iyi olanı daha iyi bilir. Suçlamam ve beklemeye devam ederim diye de yazmış bizlere. Teşekkür ediyoruz.
0: Yani çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için. YouTube'dan ve Instagram'dan lütfen bize yazmaya devam edin. Şimdi Lütfun Yeter İlahi'sini dinleyelim. İlahi'nin ardından tekrar burada olacağız.

0: Evet kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Açtı canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Lütfun Yeter ilahisini birlikte dinledik. Anket sonucumuzdan aslında en çok oy oranını almıştı. Ve ilahinin ardından tekrar buradayız. Ve sizlere hatırlatmak istiyorum, aslında bir dua konunuz varsa bizimle paylaşabilirseniz aslında anlık olarak sizler için sevinçle dua etmek isteriz. Hem Instagram'dan yazabilirsiniz hem de YouTube'dan bize yazabilirsiniz. Bu konuda görüşlerinizi, dua isteklerinizi her zaman bekliyoruz. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Şimdi sizlerle bir tekrar bir etkileşim noktasına gelmek istiyoruz. Ama ondan öncesinde yorumlarınız varsa ona da bakmak istiyoruz, hı-hı, elbette.
1: Evet, Deborah Hanım bağışta bulunmuş.
0: Çok
1: kendisine
0: teşekkür,
1: çok teşekkür ediyoruz. Rab sizleri bereketlesin. Onun dışında Yasemin Hanım yazmış bizlere. Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü sıkıntılar dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Romalılar 5:3-4 demiş. Bazen zorluklar bize bir eğitim oluyor. Bazen Tanrı'nın planı başkadır. Değişmemiz için zorluklar gerekiyor olabilir demiş Yasemin Hanım. Teşekkür
0: evet,
1: ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Için.
0: Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Yorumlarınızı bizimle paylaşmaya devam edebilirsiniz. Şimdi sizlerle aslında bir etkileşim yapmak istiyoruz. Tek bir cümle söyleyeceğiz sizlere ve bu cümleyi tamamlamanızı istiyoruz aslında. Siz nasıl tamamlardınız bu cümleyi? Çok böyle düşünmeden yine aslında ilk aklımıza geleni yazmak burada önemli. Acaba Tanrı'ya tek bir neden sorusu sorabilseydiniz neyi sorardınız? Onu merak ediyoruz. Yani Tanrı'ya tek bir neden sorusu sorabilseydim, ona şunu sorardım. İki nokta üst üste koyarsak devamını siz ne getirirsiniz? Onu merak ediyoruz. Bu konuda görüşleriniz varsa bizimle lütfen YouTube'dan ve Instagram'dan paylaşın. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden.
1: Evet, yani bu bir kayıp olabilir, yaşadığınız bir haksızlık olabilir, dünyada gördüğünüz bir acı olabilir. İsim vermeden, ayrıntı vermeden de yazabilirsiniz. Ama tek bir neden sorusu sorabilseydiniz eğer ne olurdu? Tanrı'ya ne söylerdiniz? Merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz.
0: Evet, bu konuda ilgili lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın ve belki yani bugün bütün bu soruların cevabını veremeyeceğiz ama o soruları saklamak yerine aslında onları ilan etmek, onları ortaya çıkartmak, onları ortaya koymak önemli. Ve Kutsal Kitabın bu sorular karşısında ne söylediğine birlikte bakmak burada önemli. O yüzden bu konuda tekrar hatırlatma yapmış olayım. İlk yazan kazanır için de hatırlatma yapmış olayım burada. Aslında bir ilahi isteğiniz varsa bizimle paylaşırsanız birazdan tekrardan ilahi arasına girdiğimizde aslında orada sizlerin ilahi isteğine yer vermiş olacağız. Bir ilahi isteği olan varsa şimdi yazarsa ilerleyen dakikalarda ona yer vermiş olalım. Az önce yani programımızın başında aslında Ernie Chambers'ın Tanrı'ya açtığı o sıra dışı davadan söz etmiştik. Yani aslında bir insan işte dünyadaki acıları, felaketleri, yıkımları öne koyup Tanrı'ya mahkemeye vermişti aslında. Ve bütün bunlara neden izin verdin diye sanki Tanrı'ya soruyordu bu kişi. İlk duyduğumuzda çok çok sıra dışı geliyor bize. Yani gerçekten bunu nasıl yaşanmış olabilir diye. Ama aslında insanın iç dünyasına baktığımızda o kadar da yabancı bir durum değil bu. Çünkü bazen bizim işte mahkeme salonumuz bir adliye binasında değil de kendi içimizde kuruluyor. Kendi yüreklerimizde kuruluyor. Mesela belki bir hastalık haberi alıyoruz. Belki sevdiğimiz birini kaybediyoruz. Büyük bir haksızlık yaşıyoruz belki. Belki yıllarca dua ettiğimiz bir şey gerçekleşmiyor. Ve doğal olarak o durumda insan şu soruyu soruyor. Diyor ki ya Tanrı sen neredesin? Yani hı hı. Neredeydin? Aslında bir şekilde Tanrı'yı sanki yüreğimizde sanık olarak mahkeme salonunda oturtmuş oluyoruz.
1: Evet, bazen bunu yüksek sesle bile aslında söyleyemiyoruz. Tanrı'ya böyle soru sorulur mu diye düşünüyor da olabiliriz. Ama soru içimizde duruyor aslında. Bunu engelleyemez miydin? Ya da ben sana dua ettim, neden cevap vermedin? Neden böyle oldu? Ve bazen yaşadığımız acı kadar Tanrı'nın sessiz kaldığını düşünmek de canımızı yakıyor olabilir.
0: Evet, ama Kutsal Kitap bunları yani bu soruları susturmuyor elbette. Mesela bununla ilgili pek çok örnek var. Bugün tek bir örneğe bakacağız ama yani Eyüp gibi örnekler de var. Mesela işte o acının içerisinde yaşadığı o problemlerin içerisinde neden diye soran, ama biz bugün Habakkuk'a bakacağız. Habakkuk peygamber çevresindeki şiddete ve adaletsizliğe bakıp Tanrı'ya sesleniyor. Tanrı'ya yakarıyor aslında. Ona bir soru soruyor. Habakkuk 1:2'de diyor ki: "Ya Rab, ne zamana dek seni yardıma çağıracağım? Beni duymayacak mısın? Zorbalık var diye haykırıyorum sana ama kurtarmıyorsun." diye bu yakarışını aslında Tanrı'nın önüne çıkartıyor Habakkuk peygamber.
1: Evet ve aslında Habakkuk'un yaşadığı şeyi bizler de zaman zaman yaşıyoruz, değil mi? Yani Tanrı adildir diyoruz ama adaletsizliği görüyoruz. Tanrı güçlüdür diyoruz ama kötülük devam ediyor. Ve insan ister istemez bunları nasıl yan yana getireceğim diye sormuş oluyor. Yani evet. Neden müdahale etmiyor güçlüyse, neden adilse o zaman müdahale etmiyor gibi düşünebiliyoruz.
0: Evet, kesinlikle öyle. Mesela Yasemin Hanım şimdi yorum yazdı. Bu arada Deborah Hanım, dua konunuzu birazdan dua edeceğiz sizler için. Yasemin Hanım, neden Tanrım gördüğün kötülükleri cezalandırmayı bıraktın? İnanmayanları açıklamak için güç bir soru diye söylüyor. Yasemin Hanım da mesela, o da bu bağlamda bir soru soruyor mesela. Onu da görmüş olduk. Yani tabii ki burada Kutsal Kitap bize büyük resme bakmaya çağırıyor. Çünkü aslında bizim hikayemiz böyle başlamadı. Yani bizim hikayemiz insanlığın hikayesi. Acıyla ya da yozlaşmış bir dünyayla, işte kötülüklerin olduğu, adaletsizliklerin olduğu bir dünyayla başlamadı. Yaratılışın başına baktığımızda, yaratılışın başında Tanrı yarattığı dünyaya bakıyor. Ve şöyle bir ifade kullanıyor da Yaratılış 1:31'de diyor ki: "Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü." diyor. Yani aslında Tanrı her şeyi çok iyi olarak yarattı. Kötü olarak yaratmadı. Bugünkü yozlaşmış halinde değildi. Yani işte ölüm gibi, zulüm gibi, nefret gibi, yıkım gibi, Tanrı'nın karakterine uymayan ve Tanrı'nın başlangıçtaki amacının içerisinde olmayan şeyler orada olmadığını görüyoruz. Yani yaratılışta böyle bir durum yoktu. Tanrı doğru yarattı ve çok iyi olarak yarattı her şeyi.
1: Evet, ama sonra insan iyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesinden yemeği seçtiğinde Adem ve Havva aslında bir anlamda Tanrı'dan bağımsız yaşamayı da seçmiş oldu. Ve aslında günahın özünde de bu var. Yani hayatımı sana göre değil, kendi istediğim gibi yaşayacağım diyoruz biz de bugün. Bu kopuş sadece insanla Tanrı arasında kalmıyor tabii ki. Hı hı. İnsanla insan da bir çatışma halinde oluyor. Doğru. Ve bencillik, şiddet, sömürü, güç tutkusu da ortaya çıkmış Doğru. oluyor bu durumda.
0: Aslında bugün de bunun sonuçlarını görüyoruz baktığımızda. Yani savaşları kim çıkartıyor? Aslında Tanrı çıkartmıyor. Savaşları insanlar çıkarıyor. İşte insanlar birbirini kandırıyor. İnsanlar zulmediyor. İnsanlar başka insanların hayatını işte kendi çıkarları için mahvedebiliyor örneğin. Bu yüzden aslında biz bugün Tanrı neden buna izin verdi, neden buna müsaade etti sorusunun yanına bir soru daha koymamız gerekiyor. İnsan ne yaptı? İnsan ne yapıyor? İnsan bu durumda nasıl hareket ediyor?
1: Evet, ama her acıyı insanın doğrudan yaptığı kötülükle de açıklayamıyoruz tabii ki. Yani depremler, hastalıklar, beklenmedik kayıplar da var dedik. Pavlus Romalılar da aslında içinde yaşadığımız dünyayı çok çarpıcı bir ayetle tarif ediyor. Romalılar 8:22'de şöyle yazıyor: "Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz." diyor ayette.
0: Evet, aslında yaratılış şu anda amacından sapmış durumda. Yani Tanrı onu çok iyi yarattı ama günah nedeniyle, yani o atalarımızın itaatsizliği nedeniyle, aslında günah nedeniyle ölüm dünyaya girdi, yozlaşmışlık dünyaya girdi ve yaratılışın kendisi de bozulmaya başladı. Aslında yani acıların olmasının sebebi de temel olarak bu. Ve buradaki inliyor çok güzel bir ifade, çok güçlü bir ifade aslında. Kutsal Kitap bize ya dünya aslında sandığınız kadar da kötü değil, yani iyi, fena değil gibi bir şey söylemiyor. Tam tersine evet diyor, bir şeyler olması gerektiği gibi değil, yani amacından sapmış durumda, inliyor. Yani tuhaf giden bir şeyler var, bir durum var. Ve yaratılışın kendisi bile, sadece insanlık değil, yaratılışın tamamı, yaratılışın kendisi de bile bu kırılmışlıktan etkilenmiş durumda. Ve burada tabii ki net bir şeyi ayırmamız gerekiyor. Semra'nın değindiği gibi. Hani burada o zaman acı var. Acı varsa o zaman muhakkak bu bir işte kişinin bireysel olarak kişileri düşündüğümüz zaman o zaman bu kişinin işlediği bir günahın sonucudur anlamında bir şey söylemiyoruz. Burada genel olarak aslında bu acı, bu kötülükler dünyaya neden girdi bundan bahsediyoruz. O yüzden belki burada bunu küçük bir ayırmak gerekiyor.
1: Evet, yani dünyadaki acının günahla bağlantılı olması aslında acı çeken her insanın kendi özel günahından dolayı cezalandırıldığı anlamına gelmiyor kesinlikle. İsa Mesih de öyle bakmıyor zaten. Şiloah'ta kule yıkılıp 18 kişi öldüğünde onların diğer insanlardan daha suçlu olmadığını söylüyordu İsa Mesih baktığımızda.
0: Evet, oradaki o yani onu anarken orada bahsettiği nokta buydu. Benzer noktada aslında Yuhanna 9'da karşımıza çıkıyor. Yuhanna 9'da da mesela öğrenciler işte doğuştan kör bir adamı görüyorlar. Yani aslında ve düşünüyorlar ki ona acaba bu kişi günahkar mı? Yani ya da kendisi günah mı işledi? Hatta sadece kendisi değil acaba annesi babası mı günah işledi diye düşünüyorlar. Ve İsa'ya bunu soruyorlar. İsa da aslında şöyle cevap veriyor. Yani ne kendisi ne de annesi babası günah işledi yanıtını veriyor. Yani başına kötü bir şey geldi demek ki o zaman sen bireysel olarak bir günah işledin ve Tanrı seni cezalandırdı gibi bir basit bir denklem yok burada. Kutsal Kitap acıya çok daha derin bir şekilde bakıyor. Çok daha derinden bakıyor.
1: Evet, ama burada bir noktada kendimize dönüp bakmamız da gerekiyor. Çünkü Tanrı'dan çok şey bekliyoruz. İşte beni koru, bana yardım et. Bu hastalığı kaldır diyoruz, işte kapıları aç, fırsatları yakalayabileyim ya da duamı cevapla, birçok şey diyebiliyoruz. Her birimiz için farklı olabilir ve bunları istememizde yanlış bir şey de yok kesinlikle. Ama şunu da aslında sormamız gerekiyor. Ben Tanrı'yı gerçekten arıyor muyum? Bu kadar şey istiyorum Tanrı'dan ama Tanrı'yı ben arıyor muyum?
0: Evet, bu soru gerçekten önemli. Yani Tanrı'yı ben arıyor muyum? Tanrı'yı gerçekten arıyor muyum sorusu önemli. Belki şöyle söyleyebiliriz. Yani biz hep Tanrı'nın elini arıyoruz. Yani Tanrı niye burada bunu yapmadı? Tanrı burada niye müdahale etmedi? Neden şunu bize vermedi gibi düşünüyoruz ama acaba Tanrı'nın yüzünü arıyor muyuz? Yani elini ararken onun yüzünü de arıyor muyuz acaba? Çünkü yardımını istiyoruz Tanrı'nın, korumasını istiyoruz, işte verdiklerini istiyoruz, bereketler istiyoruz belki ama Tanrı'nın kendisini ne kadar istiyoruz? Bu soru burada önemli. Yani onu ne kadar tanımak istiyoruz? İşte hayatımız yolundayken mesela onu ne kadar arıyoruz, ne kadar anıyoruz? Burada aslında insanın elinde olan şey tam anlamıyla bu oluyor.
1: Evet, Yeremya'da da Tanrı aslında şöyle söylüyor. Yeremya 29:13-14'te beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız, kendimi size bulduracağım diyor. Yani bu başına kötü bir şey geldiyse Tanrı'yı yeterince aramadın demek de değil tabii ki. Az önce zaten böyle basit bir denklem kurulamayacağından bahsettik. Ama Tanrı ile gerçekten bir ilişki istiyor muyuz? Yoksa yalnızca onun hayatımızı istediğimiz gibi düzenlemesini mi istiyoruz? Yüreklerimize dönüp bakmamız gerekiyor bu noktada.
0: Kesinlikle öyle. Burada yüreklerimize dönüp bir bakmamız gerekiyor. Ve bütün bunları söyledikten sonra aslında asıl büyük soru hala önümüzde duruyor elbette. Yani dünya kırılmışsa, yani işte insan da bu kırılmışlığın içindeyse ve Tanrı bütün bunları görüyorsa Tanrı acının karşısında ne yaptı? Bu soruya da aslında birlikte bakmak gerekiyor. Bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Akif Bey'in yorumları var, onu okuyacağız birazdan. Şimdi büyük ihtimal yani o bakış açısından yine o cevabı almış olacaksınız ama birazdan tekrar değineceğiz, onu da söylemiş olayım. Çünkü burada odaklanmamız gereken soru Tanrı bu acının karşısında ne yaptı?
1: Evet, aslında Hristiyanlığın cevabının kalbi burada. Çünkü Hristiyanlığın merkezinde acıyı uzaktan açıklayan bir Tanrı yok kesinlikle. Hı-hı. Acının içine giren bir Tanrı var. Yani İsa Mesih'e baktığımızda açlığı biliyor, yorgunluğu biliyor. Sevdiği birinin mezarının başında ağladığını görüyoruz. İhaneti biliyor, terk edilmeyi biliyor. Yani hı hı. Haksızlığa uğramayı ve ölümü de biliyor.
0: Evet.
1: Her şeyi aslında bildiğini, içinde olduğunu görüyoruz. Hı hı.
0: Ve İbraniler 4:15'te şöyle söylüyor. Diyor ki, çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir diye söylüyor. Yani insan ya Tanrı benim acımı gerçekten anlayabilir mi? Ya da bana haksızlık yapıyor gibi düşünüyor olabiliriz. Ama burada cevap sadece Tanrı her şeyi bilir, sen ona güvenden ziyade Mesih'e bak. Aslında Tanrı Mesih olarak, İsa Mesih olarak aramıza geldiğinde, beden alıp aramıza geldiğinde tüm bu acılarımızı aslında kendi bedeninde üstlendi. Ve bize zayıflıklarımızda yakınlık duymayan biri olmadığını bize gösterdi. Ve bizi en önemlisi bu acılardan aslında kurtarmak için, o yenilenmeyi aslında başlatmak için o bu dünyaya geldi. Doğal olarak en başında tüm bunlara sebebiyet veren bizim Tanrı'dan uzaklaşma durumumuzu ortadan kaldırmak için çarmı üzerinde öldü ve üçüncü gün dirildi. Ve aslında bu sayede o yenilenme, iyileşme, Tanrı'ya dönme, Tanrı'yla barışma sürecini başlatmış oldu.
1: Evet ve çarmıh aslında bunun en güçlü göstergesi. Romalılar 5:8'de de şöyle diyor. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü.
0: Evet, biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü gerçekten. Ama hikaye çarmıhta bitmiyor tabii ki. Çünkü Hristiyanlığın umudu yalnızca İsa'nın bizim acımıza ortak olmasıyla alakalı değil. Sadece çarmıhta ölmüş olmasıyla alakalı değil. Aslında ölümün yenilmesi. Yani aslında dirilmesi de İsa Mesih'in çok önemli burada. 1. Korintiler 15:20'de diyor ki oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir diye söylüyor. Yani aslında Hristiyanlığın mesajı ya da umudu işte ölümü kabullenin değil. Aslında Mesih dirildi. Ve ölüm artık son söz değil. Yani günah nedeniyle, bizim Tanrı'dan uzaklaşmamız nedeniyle dünyaya girmiş olan bu ölüm, Mesih'in gelmesiyle, Tanrı'nın aramıza gelmesiyle aslında ne oluyor? Yenilenmiş oluyor, kurtarılmış oluyoruz aslında Mesih'in dirilmesiyle. Artık ölümün son söz olmadığını, bizim de artık diriliş umuduna sahip olduğumuzu kutsal yazılarda görüyoruz.
1: Evet ve kutsal kitap kitabın umudu aslında yalnızca bireysel dirilişle de sınırlı değil. Yani insanın hikayesinin sonunda aslında Tanrı'nın bütün yaratılışı yenileyeceğini de görüyoruz. Vahiy 21:4'te de şöyle yazıyor. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek, artık ölüm olmayacak, artık ne yas ne ağlayış ne de ıstırap olacak.
0: Yani aslında önce diriliş var, Mesih'in dirilişi var, sonra da artık ölümün, yasın ve acının artık olmadığı yenilenmiş bir yaratılış karşımıza çıkıyor. O yüzden kutsal kitabın sonu insanın bu acıya alışmasıyla bitmiyor. Acının ve ölümün son bulmasıyla bitiyor. Aslında bunu başlatan tüm o serüven yine Mesih'in yaptıkları oluyor. Yani Mesih bu dünyaya tam olarak bu acıyı ortadan kaldırmak için ve nihayetinde tabii ki aslında o çağ tamamlandığında biz artık Tanrı'nın yanına alındığımızda artık acının ve ölümün Mesih'le beraber son bulduğunu orada görüyoruz. O zaman yeniden Ernie Chambers'ın dava dosyasına dönersek insan Tanrı'ya işte bütün bunlara neden izin verdin diye soruyor. Kutsal kitap bu soruyu küçümsemiyor gerçekten. Çünkü acı gerçekten yaşamımızın bir parçası. Ama bize tek cümlelik böyle kolay bir cevap da vermiyor. Bize büyük resmi gösteriyor. Yani hikayeyi böyle geriden baktığımız zaman gördüğümüz şey ne? Tanrı bizi iyi yaratmıştı. Yani iyi yaratılmış bir dünya vardı. Ama insan Tanrı'dan koptu. Ve bu nedenle aslında insanın kendi eliyle ürettiği bir kötülük oluştu, meydana geldi. Ve yaratılış bile bundan etkilendi aslında. İnleyen mesela Pavlus'un ifadesiyle yaratılış inliyor aslında. İnleyen bir yaratılış vardı. Ve tüm bunların içine giren, tüm bu acının içerisine giren, beden alıp aramıza gelen insan olan Mesih'i görüyoruz orada. Ve Mesih'in o yenilenme sürecini, iyileşme sürecini nasıl başlattığını ve nihayetinde ikinci gelişinde bunu nasıl tamamlayacağının umudunu da kutsal yazılarda görüyoruz.
1: Evet ve insan bazı soruları yanında taşıyor. Bugün de konuştuk. Tanrı bütün bu acının karşısında ne yaptı sorusunu hep taşıyoruz yanımızda. Bugün bir soruyu daha alalım bunun yanına. Ben Tanrı'nın yüzünü gerçekten arıyor muyum? Bunu da aslında soralım. Hı-hı. Aynı şekilde. Hı-hı.
0: Evet, yani çünkü gerçekten yaşamın içerisinde acı var, kötülük var, ölüm var. Ama kutsal kitaba göre bunların hiçbiri son söz değil. Yani evet. Tabloya baktığımız zaman, büyük resme baktığımız zaman bunların hiçbirinin son söz olmadığını görüyoruz. Şimdi sizlerin yorumları var. Onlara bakmak istiyorum. Orada Akif Bey'in yorumları var. Onu okuma şansımız olursa hemen şuradan açıyorum.
1: Evet, hemen YouTube'dan bakıyorum. Akif Bey'in epey yorumu var. Şöyle söylemiş Akif Bey, Hocam, eğer yaratıldıysak ve Tanrı her şeyi önceden biliyorsa, yaratma kararını dünyadaki bütün acıları, savaşları, işkenceleri ve çocukların çekeceği ıstırabı bilerek vermiş demektir. Üstelik hiçbir şeye ihtiyacı olmayan kusursuz bir varlığın yaratmak zorunda olduğunu da söyleyemeyiz.
0: Tabii ki.
1: O halde başkalarının böylesine ağır bedeller ödeyeceğini bilerek bir dünya yaratması, en kibar ifadeyle bencilce değil mi? Yaratmanın amacı sevgi ise bu sevginin bedelini neden acı çekenler ödüyor? Burası bir imtihan denirse, her şeyi bilen bir varlık kimin ne yapacağını zaten biliyor. İmtihan bizim kendimizi ortaya koymamız içinse bile, bunun neden bu kadar ağır ve eşitsiz koşullarda gerçekleşmesi gerektiği hala açıklanmaya muhtaç. Birinin sınavı rahat bir hayatın küçük güçlükleriyken diğerininki çocuk yaşta şiddete uğramaksa, burada adaleti hangi ölçütle savunuyoruz? Ahirette karşılığı verilecek demek de acının neden baştan yaşatıldığını açıklamıyor. Bir zararı sonradan telafi etmek önlenebilir olduğu halde o zarara izin vermeyi kendiliğinden doğru kılmaz. Her şeye gücü yeten bir varlık vermek istediği iyiliği bu kadar korkunç bedeller olmadan veremez miydi? Burada acı var, dolayısıyla Tanrı yok gibi kestirme bir çıkarım yapmıyorum. Şunu soruyorum. Yaratmamayı da seçebilen, bütün sonuçları bilen ve başka bir dünya yaratabilecek güce sahip olan bir varlık neden bu dünyayı seçti? Mutlaka bizim bilmediğimiz bir hikmeti vardır. Cevabı bir ihtimal sunabilir fakat bu seçimin iyi olduğunu göstermiş olmaz. İnsan söz konusu olduğunda önleyebileceği acılara kendi amacı uğruna izin vermesini ahlaken sorguluyoruz. Aynı soruyu Tanrı için sorduğumuzda neden iyilik kavramının ölçütleri değişiyor? Kusura bakmayın, çıkmam lazım ama dinleyenleri ve sizi biraz olsun düşündürebildiysem ne mutlu. Size kolay gelsin.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yani uzun uzun yazdınız Akif Bey. Yani sorduğunuz sorular çok kıymetli ve kesinlikle yani kutsal kitabında hafife almadığı sorular. Onu da söylemiş olayım. Habakkuk peygamber örneğini vermiştik ya, orada da Habakkuk peygamber aslında benzer soruları soruyordu. Neden? Yani çevresine bakıyordu. Acı var. Neden acı var? Neden bu kötülükler var diye soruyordu. Öncelikle şunu söyleyelim ki yani kutsal kitap bunu önemsiz bir şey gibi ele almıyor. Acıyı önemsiz ya da hak edilmiş ya da zaten imtihan dünyasındayız, sınav dünyasındayız gibi bir şekilde ele almıyor. Onu vurgulamış olayım, onun altını çizmiş oluyorum. Kutsal kitapta öyle bir kavram yok, yani imtihan dünyasındayız. Acı çekiyoruz çünkü işte Tanrı bizi deniyor, sınıyor gibi bir durum söz konusu değil ki. Yani bir sınav vardıysa da zaten çoktan o sınavdan kaldık. Yani Adem ve Havva'ya baktığımız zaman zaten başarısız olduk ki öyle bir sınav yoktu zaten. Doğal olarak aslında tüm bunları kutsal kitapta kötülük olarak adlandırıyor Akif Bey. Aslında sizinle aynı perspektiften bakıyor kutsal kitap. Yani çocuklar acı çekiyor bugün. Kesinlikle bu kötülük. İnsanlar ölüyor. Bugün bu kötülük kesinlikle. Yani bunu hiçbir şekilde bir bahanesi yok ya da hiçbir şekilde bunun iyileştirilme çabası yok. Onun altını çizmiş olalım. Ama Tanrı'nın geleceği bilmesiyle kötülüğün nedeni olması aynı şey değil. Genelde biz burada kafamız karışıyor belki. Yani bir şeyi önceden bilmek, onu istemek veya gerçekleştirmek anlamına gelmiyor. Yani bir şeyi önceden bilebilirsiniz ki Tanrı her şeyi bilir zaten. Ama bu onun isteği olduğu anlamına gelmez. Yani Hristiyanlığa göre Tanrı insanı gerçek seçimler yapabilen bir varlık olarak yarattı. Yani o Tanrı'nın suretinde yaratıldı insan ve sorumluluk sahibi olarak yaratıldı aslında. Yani aslında biz bugün hep kendimizi kurban psikolojisinde görüyoruz, sanki benim bir sorumluluğum yokmuş gibi. Ama halbuki sorumlu bir varlık olarak yaratıldık. Yani seçim yapabilme özgürlüğümüz oradan geliyor. O yüzden bu nedenle savaş gibi, işkence gibi, şiddet gibi, zulüm gibi kötülüklerin aslında önemli bir kısmı Tanrı'nın buyruğundan değil, insanın Tanrı'dan ve iyilikten uzaklaşmasından doğuyor. Yani aslında biz iyi olandan uzaklaştık. Yani ben bugün bir şeye iyi diyorsam bu Tanrı'dan kaynaklanıyor. Tanrı iyi olduğu için ben bir şeye iyi ya da kötü diyorum. Ya da kötü bir durum varsa eksik ya da garip ya da tuhaf gibi hissetmemin temel sebebi aslında Tanrı'nın suretinde yaratıldım ve o iyiliği tattım. Yüreğimin en derinliklerinde o iyiliği biliyorum. Ve bugün onunla uyuşmayan bir şey var. O zaman ona bakıyorum, buna bakıyorum ve diyorum ki bu kötü. Kötü diyebilmemin sebebi zaten Tanrı'nın iyiliği. Yani iyilik zaten onun karakterinden kaynaklanıyor. Günah dediğimiz şey zaten onun karakterine uymayan şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki haklı olarak şu soru burada kalıyor. Yani Tanrı bütün bunları biliyor. O zaman neden yine de bizi yarattı? Sorusu burada tabii ki kalıyor. Bunu biliyoruz. Burada hiçbir şekilde Hristiyanlık kutsal kitap bize işte Tanrı yaratmaya ihtiyaç duyduğu gibi bir cevap vermiyor. Onun da altını çizmiş olalım. Yani Tanrı yaratmaya ihtiyaç duydu, eksikti, bizle tamamlandı gibi bir durum söz konusu değil. Tam tersine Tanrı hiçbir şeye muhtaç değil. Bu yüzden aslında yaratılış Tanrı'nın kendi eksikliğini gidermek için yaptığı bir şey değil. Aslında bize yaşam vermiş olması, burnumuza o sonsuz yaşamı üflemiş olması, yaşam soluğunu üflemiş olması Tanrı'nın sevgisinin ve iyiliğinin bir armağanı olarak anlaşılıyor. Yani bazı teologlar bunu şöyle açıklıyor. Diyorlar ki Tanrı sevgidir ve sevgi paylaşılan bir duygudur. Yani paylaşmaya yönelik bir duygudur. Bir şeye yönelik bir duygudur. Ve biz Tanrı'nın karakterine baktığımız zaman Tanrı kendi içinde bile tek bir Tanrı var ama üç kişi. Ve bu üç kişi sonsuzluktan beri, ebedden beri bir sevgi ilişkisi içerisinde yaşıyorlar. Ve aynı şekilde Tanrı bizi bu sevgiyle, yine o paylaşmayla yaratıyor. Ama ihtiyaç duyduğu için, eksiklik için değil. Onun altını çizmiş olayım. Yani bu onun doğal olarak akması ya da doğal olarak bunun armağanı olarak bunu anlayabiliriz. O yüzden yani yaşanan acılar önemsizdir gibi bir şey söylemiyor Hristiyanlık hiçbir şekilde. Yani Tanrı'nın neden belirli bir acıya belli bir anda izin verdiğinin bütün ayrıntılarını da kutsal kitapta görmüyoruz. Mesela Eyüp kitabında bile baktığımız zaman acı çeken insan var. Yani bütün bunların nedeni orada da verilmiyor. Ancak buradaki temel nokta şu aslında, Hristiyanlığın mesajının önemli noktası şu: Tanrı insanın acısını uzaktan seyreden bir Tanrı değil. Yani bizi sevgiyle yaratmış bu Tanrı aslında İsa Mesih'te insan yaşamına girdi, haksızlığa uğradı, aşağılandı, işkence gördü, çarmıhta öldü. Yani aslında acının bedelini sizin söylediğiniz gibi yaratılanlara ödetmiyor aslında Tanrı baktığımız zaman. Yani yalnızca yaratılmış olanlar ödüyor, insanlar ölüyor gibi düşünüyoruz ama aslında Tanrı bu acının bedelini kendi bedeninde yüklendi. Yani Mesih de dünyanın acısının içine girdi. Ve bu yüzden çarmıh çok önemli. Bu yüzden biz bugün burada çarmıhı duyuruyoruz, çarmıh mesajını duyuruyoruz. Yani çarmıh bize Tanrı acıyı önemsemiyor demiyor. Tam tersine aslında kötülüğün ve ölümün Tanrı için ne kadar ciddi olduğunu bize gösteriyor. O yüzden burada baktığımızda aslında bu dünyanın hikayesi bizim gördüğümüz o kısa anla da şey değil. Yani oradan ibaret de değil. Eğer ölüm son söz olsaydı gerçekten de çocuk yaşta korkunç acılar çekerek mesela ölen biriyle rahat bir yaşam süren birinin hayatı arasında adalet sorusu cevapsız kalırdı. Fakat kutsal kitap neyden bahsediyordu? Aslında dirilişten bahsediyordu. Tanrı'nın nihai yargısından, ikinci kez geleceğinden, her insanı yargılayacağından bahsediyordu. Ve bütün kötülüklerin sonunda ortadan kaldırılacağından söz ediyordu. Yani aslında o sürecin içerisindeyiz zaten ve İsa'nın ikinci gelişinde bu tamamlanacak. Mesela vahiy bölümünden okuduk ya bugün. Yani ölüm olmayacak, yas olmayacak, ağlayış olmayacak, ıstırap olmayacak deniyordu orada. O yüzden yani bugün Hristiyanlık bize, yani biz imtihan var ve bu imtihanın sonucu biz acı çekiyoruz. Ama bak adaletsizlikler var, işte herkes aynı şartlarda sınava girmiyor gibi bir durumla bakmıyor duruma. Açıkça görüyoruz ki kötülük var ve kutsal kitap da bunu kötülük olarak tanımlıyor. Adaletsizlik var ve kutsal kitap da bunu adaletsizlik olarak tanımlıyor. Ama Tanrı'nın yargısının adil olduğunu biz onun karakterinden görüyoruz ve onun bizi bu kötülükten kurtarmak için Mesih'te aramıza geldiğini görüyoruz. Yani Tanrı da bütün bunları zaten kötü olarak bakıyor ve bunları çözüyor aslında. Mesih'te bunları nihai amaçta çözüme kavuşturuyor. Değiştirerek bizi, yenileyerek bunu çözüme kavuşturuyor. O yüzden aslında burada sorunuzun belki en önemli noktasına gelecek olursak, bütün bunları yaratmak sevgiyle nasıl bağdaşır diye sormuştunuz ya aslında. Burada aslında en önemli nokta şu: acı kesinlikle düşman, ölüm kesinlikle düşman ve Tanrı bizi o kadar çok sevdi ki bizi o durumda bırakmayacak şekilde çarmıh üzerinde kendi bedeninde o acıları bizim için yüklendi. Yani hiçbir ayette şöyle söylüyor aslında, diyor ki hiçbiriniz için diyor aslında dostlarınız uğruna canını vermekten daha çok verebileceğiniz bir şey yoktur diyor, değil mi? Aslında Tanrı bizim için bunu yaptı gerçekten. Ve hem bunu yaparken adalet yerine getirdi, yani günahın o yargısının bedelini ödemiş oldu. Hem de aslında sevgisini müthiş bir şekilde bize göstermiş oldu. Dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi diye söylüyor. Evet, acılar var. Nedenler üzerinde düşünülebiliriz. Bütün ayrıntıları biliyoruz gibi bir şey söylemiyoruz. Ama tüm bu acıların içerisinde Tanrı'nın karakterini biliyoruz. Tanrı'nın bizim için yaptıklarını biliyoruz. Ve Tanrı bunu yenilediğini, değiştirdiğini, nihai amacında aslında bizi iyileştirdiğini ve bizi iyileşmeye götürdüğünü de görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Uzun bir soru oldu, uzun bir cevap oldu. Dinleyicilerimiz sıkıldı ama umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz bu zaman için.
1: Evet, Akif Bey'e teşekkür ediyoruz sorusu için. Instagram'dan da yorumlar var, onları da okumak istiyorum. Sormuştuk aslında sizlere neden diye Tanrı'ya sormak isteseydiniz ne sormak isterdiniz diye. Nezaret Kim Ki zaten yazmış Instagram'dan, neden dedeme veda edemeden vefat etti diye yazmış. Özlem Hanım yazmış bizlere aynı soru için, neden anneanneme ölmeden önce acı çekmesine izin verdin diye sorardım. Çünkü Alzheimer hastası oldu ve 5 sene yatağa bağlı yaşadı. Son 2 senesi çok acılar içindeydi demiş bizlere. Bunun dışında Özlem Hanım, sevgili kardeşlerim, sizden oğlum Dimas için dua istiyorum. 19 yaşında demiş. Tabii ki dua ederiz. Ve bir tane YouTube'da yorum vardı okumadığımız, onu fark ettim. Onu hemen okumak istiyorum. Ebru Hanım, neden diye değil de Rab bütün bunların içinde beni nereye götürüyorsun soruyorum demiş. Soruyu değiştirmiş. Bu şekilde soruyorum demiş bizlere. Aslında hem Deborah Hanım için bir dua konusu vardı, hem de Özlem Hanım'ın dua konusu var. Onlar evet. için dua edelim.
0: Ben Deborah Hanım için edebilirim isterseniz.
1: Tamam, ben de Özlem Hanım için, dua konusu için edeyim.
0: Evet, Deborah Hanım burada mı bilmiyorum ama kolumdaki dikişler birazdan alınacak demişti. Kendisi için dua edelim. Rab, senin önüne geliyoruz ve şükrediyoruz. Yaşamımızda olduğun için sana şükrediyoruz. Bizimle olduğun için şükrediyoruz. Ve Deborah Hanım'ı da bugün senin önüne getiriyoruz. Onun bedenine dokun. Ona tam şifa ver diye dua ediyoruz. Bu kolundaki dikişler alınırken herhangi bir acı olmasın, herhangi bir ağrı olmasın, herhangi bir sızı olmasın ve sen şifa ver ona tam anlamıyla diye dua ediyoruz ve eskisinden de daha iyi olsun, hayata daha

0: Özlem Hanım'ın oğlu Dimas için senin önünde durmak istiyorum. Merhametli Rabbim. Onu senin önüne getirmek istiyorum. Daha çok genç. Lütfen onu koru. Çünkü bu yaşlarda gerçekten doğru arkadaşlıklar önemli, doğru çevre önemli, okuldaki durumları önemli, ailesiyle olan ilişkileri önemli. Lütfen Ya Rab, sen Dimas'ı koru ve ona bilgelik ver. Attığı adımlar, verdiği kararlar her zaman doğru olsun. Ve seni hoşnut edecek şekilde olsun diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Sen her konuda ona yol göster. Derslerinde başarılı olabilmesi için yardım et. Yaşamını Ya Rab başarılarla doldur diye sana yalvarıyorum yüceler yücesi. Ailesiyle olan ilişkileri her zaman güzel olsun diye sana yalvarıyorum. Herhangi bir hastalığı, sıkıntısı olmaması için senin önünde durmak istiyorum Ya Rab. Sen elini uzat Dimas'a, onun ailesine, kutsa ve bereketle diye sana yalvarıyorum yüceler yücesi. Ne ihtiyacı varsa Ya Rab, lütfen sen merhametle bak daima ona ve yardımcı ol diye sana yalvarıyorum kutsal olan babamız. Onun bütün yaşamını senin ellerine teslim etmek istiyorum Ya Rab. Çünkü biliyoruz ki sen onu yarattın, onu seviyorsun ve onun için en iyisini istersin Ya Rab. Onun için senin ellerine bırakıyoruz onu. Her zaman yanında olman için, çadırını onun üzerine germen için sana yalvarıyoruz. İsa Mesih adıyla. Amin.
1: Amin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Şimdi bir sonraki ilahi için size sormak istiyorum kıymetli dinleyenler. Bir ilahi isteğiniz varsa bize yazın lütfen. Şimdi birazdan ilahi arasına gitmiş olacağız. Herhangi bir istek yoksa eğer, Emre Bey'in istediği vardı ilk başlarda. Herhangi bir istek yoksa onu da çalabiliriz. Emre Bey hala istiyorsa tabii ki. Hala dinlemek istiyorsa onu.
0: Evet, hangi ilahi istiyorsanız şimdi yorumlarda yazabilirsiniz ve sizler için o ilahiyi çalabiliriz.
1: Hı hı. Bir ilahi isteğiniz varsa lütfen bize yazın. Eğer yoksa sana muhtacım ilahisine yer verebiliriz. Emre Bey'in isteği oydu. Sana muhtacım ilahisiydi. Sanırım başka bir ilahi isteği yok. Sana muhtacım ilahisini dinleyelim. İlahinin ardından tekrardan burada olmuş olacağız. Sizlerle olacağız kıymetli dinleyenler.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Ayşe canlı yayınıyla karşınızdayız. Bugün çok ilginç bir konuyu ele alıyoruz aslında. En son Akif Bey'in uzun yorumlarıyla beraber yayınımız devam etmişti. Şimdi tekrardan konumuzu hatırlatalım. Biliyorsunuz programın başında bir ilginç bir konuyu ele aldık. İşte Tanrı'ya dava açan 2007'de bir adam vardı. Onun mahkemesini aslında ele almıştık. Ve sonrasında biz de acaba Tanrı yüreğimizde yargılıyor muyuz acılardan dolayı? Ve gördük ki aslında Tanrı tüm bu acıların içinde bizimle beraber ve bizi iyileştirmeye çalışıyor ve günün sonunda aslında İsa ikinci kez gelişinde aslında tüm bunları yenileyecek. Bundan bahsetmiştik. Yani bizi iyileştirecek, yaratılışı yenileyecek. Bundan bahsetmiştik. Şimdi bunu pratik olarak yaşamımıza nasıl alabiliriz, buna bakacağız ama bir dua isteğiniz varsa bize yazabilirsiniz. Evet. Onu tekrardan hatırlatmış olayım. Aynı şekilde bir kapanış ilahileri için, artık kapanışta çalacağımız ilahiler için ilahi istekleriniz varsa onları da yavaş yavaş yazabilirsiniz. Onları da söylemiş olayım.
1: Evet, yani birçok şey konuştuk tabii ki ama pratikte de ne yapmak gerekiyor ona da bakmak lazım. İlk olarak aslında sorunu saklamak yerine Tanrı'ya götürmek gerekiyor. Belki bir acı var, öfke ya da hayal kırıklığı yaşadığımız bir durum var. Bunu bastırmak yerine aslında açıkça Tanrı'ya söyleyebiliriz. Yani kutsal kitaptaki karakterlere baktığımızda neden diye sorduklarını görüyoruz. Önemli olan yani soruyla Tanrı'dan uzaklaşmak değil, o soruyla Tanrı'ya yaklaşabilmek. Bunu yapmalıyız öncelikli olarak.
0: Evet, ve aslında öncelikle tabii ki Tanrı'yı tanımak çok önemli. Tanrı'ya yaklaşmak çok önemli. Ve Mesih'in adı anıldığında aslında dualarımızın işitileceğini, Mesih'in adı anıldığında aslında Tanrı'ya yaklaşmış olacağımızı burada hatırlamak önemli. Çünkü Tanrı bizzat kendisi zaten Mesih'te bu dünyaya gelip oğul olan Mesih'te bize kendisini tanıttı, bize yaklaştı, acılarımızı üstlendi. Ve bununla beraber aslında sadece Tanrı neden diye değil de aslında bugün Ebru Hanım sanırım çok güzel bir şekilde açıkladı bunu. Yani hem Tanrı bana burada neyi gösteriyor olabilir sorusunu sorabiliriz, hem de ben ne yapıyorum diye de sormalıyız. Yani dünyadaki kötülüklerin kaynağı Tanrı değil. Kutsal yazılar diyor ki Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kimseyi de kötülükle ayartmaz. Yani kötülüğü Tanrı bize kötülük verip hadi bakalım ne yapacaksınız gibi bir şey söylemez. Acılara baktığımız zaman acılarda insanların seçimleri olabildiğini görüyoruz bazı acılarda. İhmalleri, bencilliği ya da günahı olabildiğini görüyoruz. Bu yüzden aslında yalnızca Tanrı'yı sorgulamak yerine acaba kendi sorumluluğumuza da bakmalı mıyız? Bugün onun üzerine düşünmeliyiz. Yani acaba ben ne yapıyorum? Evet, Tanrı bana Tanrı'dan bir şeyler istiyorum ama ben ne yapıyorum diye de burada sormalıyız Tanrı'ya.
1: Evet, ve acılarımız, sıkıntılarımız olabilir, yaşadığımız zor zamanlar olabilir ama bunların içerisinde bile aslında Mesih'e bakabilmeliyiz her birimiz. Belki her sorunun cevabını hemen bulamayabiliriz. Yani ama bu durumda bile Tanrı'nın karakterini hatırlamamız gerekiyor. Ve İsa Mesih'e bakarak aslında bunu görebiliyoruz çok net bir şekilde. Hı hı. Çünkü çarmıh üzerinde bizi aslında günahlarımızı için günahlarımızın bedelini ödeyen bir Tanrı var. Yani bize acılarımıza uzaktan bakmayan bir Tanrı var. Bu yüzden bizler de acılarımızın içerisinde Mesih'e bakabiliriz, onun karakterine bakabiliriz. Çünkü bize yani yanımıza gelen ve acı ve ölümün son söz olmadığını gösteren bir Rabbimiz var.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve Romalılar 8:1'de şöyle söylüyor, diyor ki Mesih İsa'ya aslında ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur diye söylüyor. Ve aslında biz Mesih İsa'ya aitsek o zaman aslında mahkumiyetin içerisinde değiliz. Yani herkes günah işledi ve Tanrı yüceliğinden yoksun kaldı, bunu biliyoruz Romalılar 3:23'te söylediği gibi. Ama artık Mesih'e aitsek, Mesih'e iman ediyorsak, Mesih'i Rab ve kurtarıcımız olarak hayatımıza kabul ediyorsak o zaman aslında hiçbir mahkumiyet yok bizim için. Yani aslında bu günah işleme özgürlüğü anlamında değil tabii ki. Ama hem Tanrı'yı yüreğimizde mahkum etmeye ihtiyacımız yok, hem kendimizi mahkum etmeye ihtiyacımız yok. Çünkü ortadaki günahın bedeli Mesih tarafından zaten ödendi. O zaman bunu görüyoruz kutsal yazılarda.
1: Evet, kesinlikle öyle. Hayatımızda sadece tabii ki konuşuyoruz, bilgileri alıyoruz, öğreniyoruz. Ama pratiğe de dökmemiz gerekiyor. Bunun için çabalamamız gerekiyor. Tanrı'dan güç almamız gerekiyor. Ve her zaman unutmamalıyız ki Tanrı bizimle, bizim acı çekmemizi isteyen bir Tanrı yok. Bizimle aslında o acıların yükünü paylaşan, bizi her zaman taşımak isteyen bir Tanrı var. Ve tabii ki o Tanrı'yı her birimiz tanıyabiliriz İncil okuyarak ve o Tanrı ile kişisel ilişkiyi de kurabiliriz İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ederek.
0: Evet, kesinlikle. Kesinlikle öyle. O yüzden yani Tanrı'yı yargı kürsüsüne değil de gerçekten yüreğimizin tahtına koyalım. Yüreğimizin tahtına onu oturtalım. İsa'ya iman ettiğimizde onunla barışmış oluyoruz. Ve yaşamımızın yönetimini aslında ona bırakmış oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz aslında bugün bizimle olduğunuz için. Kapanış ilahileri için bir isteğiniz varsa yazabilirsiniz. Onu tekrar hatırlatmış olayım. Aslında bugün bu 2007'de yaşanan sıra dışı davadan yola çıktık. İşte acıyı ele aldık, kötülüğü ele aldık. Ve insan neden işte Tanrı'ya bazen böyle zor sorular yöneltiyor ya da neden bazen Tanrı'yı suçlamak zorunda gibi hissediyor. Bunu ele almıştık. Muhakkak hayatımızda hepimizin bir noktada neden bu benim başıma geliyor dediği anlar, anlamakta zorlandığımız dönemler var. Ve kutsal kitap bu soruların üstünü kapatmıyor. Kötülüğü kötülük olarak adlandırıyor gerçekten. Acıyı acı olarak adlandırıyor gerçekten. Ama tüm bunların içerisinde Mesih'in bizimle olduğunu da hatırlatıyor.
1: Evet, kesinlikle öyle ve sormak kötü değil tabii ki diye de söyledik ve kutsal kitap bu sorulardan kaçmıyor. Onun için neden diye sorabiliriz, dua edebiliriz yaşadığımız durumlar içerisinde. Ve Tanrı'yla aslında yürüdüğümüzde ve kutsal kitabı da okuduğumuzda bunların cevaplarını da bulabileceğimizi bilmeliyiz.
0: Evet, bugün aslında gerçekten özellikle zor zamanlardan geçiyorsanız İncil'i okumaya teşvik ediyoruz sizi. Çünkü Rab'bin sözünde biz gerçeği görüyoruz, orada teselliyi görüyoruz. Yeniden ayağa kalkmak için ihtiyaç duyduğumuz o gücü, o sözleri, Tanrı vaadini orada bulabiliyoruz.
1: Sizleri aslında yakın bir Protestan kilisesine gitmeye de teşvik etmek istiyorum bu noktada. Çünkü yaşadığınız o zor zamanları, sıkıntıları paylaşabileceğiniz, sorularınızı sorabileceğiniz ya da dua isteyebileceğiniz bir Protestan kilisesine gidebilirsiniz. Kapıları size her zaman açık olacaktır. Lütfen sıkıntı içindeyseniz gidin ve sizin için dua edilmesini isteyin. Sorularınızı sorun ve gerçek Tanrı'yı tanımak için Tanrı'ya inanan insanlarla bir arada olunan o ibadet edilen yere gidebilirsiniz. Sizler de ibadete katılabilirsiniz tabii ki.
0: Evet, bugün bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızla ve düşüncelerinizle programa eşlik ettiniz. Gerçekten bizler için çok kıymetli. Bir Laf Lafı Açtı'nın daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda tekrardan sizinle olmaya devam edeceğiz. Bu konuda bizi takip etmeye devam edin. Sosyal medya hesaplarında @radyomaranata yazarak bizi bulabilirsiniz. Sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım.
1: Evet, bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Rabbin sözünde güç ve teselli bulmanız dileğiyle diyoruz. Esenlikle kalın.
0: Evet, hoşça kalın.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
12: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
6: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Doktor George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler. İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Aslında Elçi Pavlus'u ele almaya devam ediyoruz. Kendisinin önemli ve gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz ve bu şahsiyet nasıl oldu da kiliseye zulmeden İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Kendisinin bu dönüşümünün altında yatan sırları ve gizemleri açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Ve ortaya çıkan iddialara aslında yanıt aramaya çalışıyoruz. Bu iddialar doğru mu, değil mi? Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Ve soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebileceğinizi de hatırlatmış olalım. Bugünkü konumuz aslında Pavlus mu İsa'yı yarattı, İsa mı Pavlus'u yarattı gibi iddialı bir konu başlığı olacak. Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum George Bey. Pavlus'un yetkisi nereden geliyor? Elçi olduğunu biliyoruz ve mektuplarında yetkiyle konuştuğunu da görüyoruz. Bu yetki nereden geliyor ona?
1: Kendi sözlerine bakacak olursak, daha başka bir programda söylemiştik. Yani evet. Pavlus'la ilgili ilk elden alabileceğimiz bilgiler Yeni Ahit'ten gelir. Pavlus'un mektuplarına bakacak olursak orada kendi sözleriyle bu yetki nereden geliyor diye soracak olursak, Pavlus diyelim, soruyoruz. Pavlus, sen yetkini nereden alıyorsun? Kendisi şu şekilde söylüyor. İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve onu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Pavlus'tan ve benimle birlikte olan kardeşlerden size selamlar diyor. Çok açık bir şekilde yetkisini Tanrı'dan, Mesih'ten aldığını bildiriyor. Baba Tanrı'dan, çünkü Baba Tanrı İsa'ya ölümden diriltti. İlginç bir soru ama, yetkini nereden alıyor? Bunu İnsanlar sadece Pavlus'la ilgili sormuyorlar. Zamanında İsa'ya da sordular. Çünkü hoşlarına gitmiyordu yani yaptıkları. Tapınağa girip yani oradaki kurulu düzeni bozduğu zaman tapınakta, satıcılar oradan kovduğu zaman, işte din istismarını gerçekleştiren bu insanları devirdiği zaman İsa'ya soruyorlar, bunları hangi yetkiyle yapıyorsun diye. Bu yetkiyi sana kim verdi diye sordu. O da onları soruyor. Yahya yetkisini nereden aldı? Yahya'yı biliyorlardı ve kararsız kalmışlardı. Çünkü Yahya gerçekten peygamberdi, herkes ona akın ediyordu. Tövbe edip günahlarından dönüyorlardı. Ama bu yetkililer vaptiz olmaya yanaşmamışlardı. Tövbe, çünkü günahlı olduklarını kesinlikle söylemek istemiyorlardı. Ama Yahya'yı bunu sorduğu zaman onlar da, ya desek ki yani Yahya Tanrı tarafından aldı yetkisini desek, o zaman niye dinlemediniz diye soracak İsa. Ve yok, insandan aldı desek o zaman halk bizi taşlayacak. Çünkü onu bir peygamber görüyorlardı. O zaman biz bilemeyeceğiz diyorlar. O zaman ben de size bu konuda cevap vermeyeceğim. Yani yetki konusu son derece önemli. Pavlus her zaman yetkisini Şam yolunda karşılaştığı diri İsa Mesih'ten aldığını söylüyor. Her mektubunda bunu söylüyor. İsa Mesih'in elçisi ben Paulus diye anlatıyor. Kendisi Mesih tarafından atanmıştı. Bunu bildiriyor.
0: Evet, önemli bir nokta. Aslında İsa'nın yetkisi neden bahsettiniz? İsa'nın yetkisi konusunda da siz girmiş oldunuz. Ve o dönemde baktığınız zaman sizin de söylediğiniz gibi o dönemdeki insanlar soruyordu İsa'ya, senin bu yetkin nereden geliyor? Çünkü İsa günahları bile bağışlıyordu, öyle yazıyor İncil. Günahların bağışlandı, imanın seni kurtardı gibi iddialı cümleler ortaya atıyordu. Evet. Bunların hepsi aslında İsa'nın Tanrı olduğunu söylediği noktalar ve kendisinin Tanrı olduğunu ortaya attığı noktalar. Bunu görüyoruz ve bunu anlıyoruz. Bununla beraber aslında öğrencileri de bir süre bunu tam olarak anlamadılar. Onlar İsa'nın kötülüğü için bu soruyu sormuyorlardı, ama onlar da örneğin mesela o meşhur fırtınayı dindirme olayında anlamadılar. Yani bu nasıl bir adam ki fırtınayı bile dindiriyor, bu yetki evet. nereden geliyor gibi sordular. Ve sonrasında kutsal yazılar diyor ki İsa onların aslında dirilişinden sonra onların zihinlerini açtı ve onlar o zaman bütün bu kutsal yazıları anladılar. Bütünüyle bunu anlamış oldular.
1: Evet.
0: Belki o zamana kadar anlamıyorlardı. Şunu sormak istiyorum. Elçi Pavlus'tan bahsettiğiniz, onun Şam yolunda Mesih tarafından yetki aldığını ve elçi atandığını söylediniz. Peki o diğer elçilerin buyruğu altında mıydı? Yani onun üzerinde bir otorite var mıydı? Kilisenin yetkisi altında mıydı elçi Pavlus? Yani ona saygı duyuyor muydu o kilisenin otoritesine o dönemde? Böyle bir süreci var mı Pavlus'un?
1: Evet, Pavlus kesinlikle yani diğer yani kilisenin bir üyesi oldu. Mesih'in yetkisini kabul ettiği zaman onun halkının da yetkisini veya varlığını da kabul etmek durumunda kaldı. Yani o iman ettiği zaman o Şam yolunda tabii ki gözleri kör oldu. Yani onu aydınlatan ışık onu yere düşürdü. Sen kimsin diye şaşırıp ona sordu. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye cevap gelince o zaman İsa'nın gerçekten Rab olduğunu kavradı. Ve ayağa kalk diyor İsa. Ve

0: açıkladıkları demek ki doğruymuş. O gerçekten Rab'dir. Ve o orada dua ederken, düşünürken bir evde, Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi var. Yahudi kökenli. Bir görümde Rab ona Hananya diye seslendi. Buradayım diyor, ya Rab diyor. Elçilerin İşleri 9. bölümden okuyorum. Buradayım ya Rab. Rab İsa ona kalk dedi. Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahudi'nin evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor. Tabii bu ilginç bir şekilde. İsteseydi Mesih İsa her şeyin başında yönetiyor. İstediği zaman görünüp açıklamalar yapıyor. Ama burada direkt değil, Hananya'yı gönderiyor. Ve o Saul'a gidecek. O ona İsa'nın sözlerini aktaracak. Ne yapması gerektiğini o anlatacak. Müjdeyi anlatacak. Onu o vaftiz edecek. Tabii Hananya biraz korkuyor. Yani bu Saul, yani bu bizi mahvetmeye çalışan kişi. Bu mümkün değil. Yani nasıl ona gideceğim diye soruyor. Hayır, sen git, o seçilmiş birisidir. Ben onu seçtim. Ne kadar acı çekeceğini ona göstereceğim. Benim için de bir sözcülük yapacak. Ve gidiyor ve orada Saul kardeş diyor. Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruha dolasın diye beni yolladı. Ve o anda gözleri açılıyor ve yeniden görmeye başlıyor. Kalkıp baptiz oluyor. Yani Hananya'nın eli altında baptizi kabul ediyor. Demek ki evet, Paulus o yetkiyi kabul ediyor. Ve daha sonra da diğer elçilerle görüşüyor. Onların sözünü dinliyor. Oradan Yeruşalim'den gönderiyorlar onu. Tarsus'a gidiyor. Yıllar orada kalıyor. Daha sonra gidip aradıkları zaman, getirdikleri zaman, o zaman hizmete başlıyor. Ve Antakya Kilisesi'nin içinde yer alıyor orada, yetki altında. Ve evet. Ancak o kilise önderliği dua ederken Rab İsa onlara da tekrardan seslenip onları ayırın diyor. Görevlendirdim. Barnaba'yla Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın dediği zaman, o buyruk gelince, o zaman Paulus resmi olarak elçilik görevine başlıyor. Arada şey söylemek de gerekir. Kilisenin yetkilisi İsa'dır. Evet. Yani bütün, yani kutsal kitap boyunca elçilerin işleri kitabında çok açık bir nokta var. İsa iş başında, Rab İsa Mesih kilisesini yönetiyor, görevlendiriyor, insanları çağırıyor. Bazen araya insanlar koyuyor, bazen direkt onlara hitap ediyor. Çoğunlukla arada başkaları da vardı. Kilisenin yetkisini de temellendiriyor.
1: İsa zaten köşe taşı olarak değil mi öyle nitelendiriliyor ve aslında kilisenin temel yapısını zaten Mesih'in oluşturduğunun başı, sizin dediğiniz gibi kilisenin başının Mesih İsa olduğunu görüyoruz. Öyle ki köşe taşı nedir aslında? Bir binanın bütün o yapısını ayakta tutan asıl dayanaktır ve o taş olmazsa zaten bütün bina yıkılmış olur. Bu da aslında zaten Hristiyanlığın Mesih İsa'nın temelinde yattığını da tekrardan hatırlamış olalım. Bir de şeyi de ben vurgulamak istiyorum. Bir önceki programlarda vurgulamıştık ama diğer elçiler kendilerini nasıl tanımlıyor ve Elçi Paulus kendisini nasıl tanımlıyor diye. Mesela birkaç örnek okumak istiyorum. Romalılar 1. bölüm 1. ayette Elçi Paulus'un giriş cümlesini okuyoruz. Diyor ki, İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Paulus'tan selam diyor. İsa Mesih'in kulu olarak kendisini tanıtıyor. Ve Yakup'ta, Yakup 1. bölüm 1. ayette Yakup'un giriş cümlesine bakalım. Aslında farklı bir elçi olan Yakup'un giriş cümlesine bakalım. Diyor ki, Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup dağılmış olan 12 oyma selam ederim diyor. Ve bunun gibi aslında birçok nokta daha var. Mesela Petrus'un mektubunun 1. bölümünün girişine belki bakmak gerekebilir. Orada da mesela 1.

Petrus 1. Bölümde diyor ki Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan kiliselere selam, o meşhur kiliselere selamını iletiyor. Demek ki aslında hem Pavlus'ta hem de diğer elçilerde kendilerini aynı şekilde tanımlıyorlardı ve elçi Pavlus'la diğer elçiler arasında bir fark yoktu. Yani bir çelişki de yoktu, bir fark da yoktu. Onlar kendilerini nasıl tanımlıyorsa elçi Pavlus da kendisini öyle tanımlıyordu. Mesela Yahuda'da, Yahuda 1. bölüm 1. ayette Yahuda'nın mektubunda İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışlara selam diye o da yine İsa Mesih'in kulu olarak kendisini tanımlıyor. Demek ki aynı elçisel görevi taşıdığını burada görüyoruz. Burada bir virgül koymak istiyorum ben. Araya gitmemiz gerekiyor. Ardından

0: Maranatha.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranatha'da.
0: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
3: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından ben Aydın Kutlu, konuğum ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. Ve aslında Pavlus mu İsa yarattı, İsa mı Pavlus yarattı gibi iddialı bir konuyu bugün ele almaya çalışıyoruz. Bu konuda bazı iddialar var ve bunları ele almaya, bu noktalara tek tek değinmeye çalışıyoruz. Tekrardan hatırlatalım, bizleri sosyal medya platformlarında takip etmiyorsanız @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere iletebilirsiniz. Tüm sorularınızı açığız. Programlarımızla alakalı da, Hristiyan inancıyla alakalı da çekinmeden bizlere sorabilirsiniz. Evet George Bey, şu nokta da var aslında Pavlus hakkında ortaya atılan net bir iddia. Aslında program içerisinde değindiğimiz bazı eserlerin yazarları da bu iddiayı ortaya attılar. İşte Hristiyanlığın mimarıdır Pavlus gibi iddialar vardı. Hristiyanlığın kurucusu kimdir? Bunu direkt sormak istiyorum.
1: Tabii ki önce Hristiyanlık kelimesini tanımlamak lazım. Ne demek Hristiyanlık? Yani Hristiyanlık diye bir şey ne İsa ne de Pavlus tarafından kuruldu bir anlamda söyleyebiliriz. Yani Hristiyanlık bir dinle özdeş oluyor veya bir dünya. Hristiyan dünyası deniyor. Yani Batı'yı kastediyor bazen insanlar, işte Hristiyan ülkeler vesaire. Ama İsa Mesih herhangi bir o tarz bir Hristiyanlık bir egemenlik kurmadı. Benim egemenliğim bu dünyadan değildir diyor. Yani o kendini Mesih olarak tanıtıyordu. Yani Hristos o anlamda. Ve insanları bizzat kendisini takip etmeleri için çağırıyordu. Ardından gel diye. Ve tek tek bireyleri kendine bağlıyordu. Herhangi bir din sistemi veya tapınma sistemini kurmadı o açıdan. Hristiyan kelimesi zaten kötülemek amacıyla siz İseviler, Hristos yanlıları, Hristiyan, Mesihçiler. İşte Antakya'da ilk kez Mesih'in öğrencileri Hristiyan deniyor. O zaman ama bir kurucudan söz edeceksek ve bu bütün bu bugüne kadar devam eden çoğalan bu Mesih inancının kurucusundan söz edeceksek İsa'dır, Mesih'in kendisidir. Yani Yahya'nın bir ara söylediğini hatırlayalım burada. O biraz kendi öğrencileri vardı Yahya'nın. İnsanlara vaftiz ediyordu, onlar da ondan dinliyorlardı. Ama Yahya diyordu ki benden sonra daha büyük olan biri geliyor. Yani evet. O sizi kutsal ruhla vaftiz edecek. Daha büyük esas temeli atacak olan esas kurucu odur. Ve bir gün bakıyorlar ki İsa'nın öğrencileri de insanlara vaftiz ediyor. Yani Yahya'nın zamanında orada ya Efendimiz diyor insanlar seni bırakıp gidiyorlar. Yani İsa'ya gidiyorlar. Bir şey yap diyorlar. Yani onun için kıskanıyorlar. Ama Yahya diyor ki yani ben küçülmeliyim. O büyümeli. O güveydir. Yani o esas evet. Beklenendir. Yani güvey kelimesi de kullanması ilginçtir. Ben sadece güveyin yanında durup onun yani halkını toplanmasını bekleyen arkadaşıyım diyor. Düğünde sadıç gibi bir görev görüyor orada. Ben seviniyorum çünkü güvey geldi. Geçen programda bir bu konuda söz ettik. Yani güvey gelince her şey değişiyor. Her şey farklıdır. Bu güvey kelimesi çok anlamlı çünkü ta Tevrat'ta peygamberler de Tanrı'nın kendisini güveye benzettiğini hatırlatıyor. Yani ben halkıma geleceğim, onları kendime alacağım. Bunlar zina ettiler, benden uzaklaştılar ama ben onları tekrardan kendime getireceğim ve onlarla beraber olacağım. Yani mecazi anlamda Rab kendini güvey olarak tanıtıyor. Halkını da bir nevi şey olarak tanıtıyor, eşine benzetiyor bir anlamda. Geline benzetiyor. İsa da gelince diyor ben güveyim. Güvey aranızdayken oruç tutamazsınız zaten, gerek yok. Sevineceksiniz, ben varım. Yani o zaman Hristiyanlığın kurucusu veya bu inancın kurucusu güveyin kendisidir. Halkı onun gelinidir ve kutsal kitap boyunca bu mecaz devam ediyor. Ta ki ikinci gelişinde İsa güvey olarak halkıyla beraber yaşayacak babanın evinde diye bir şey var. O zaman Paulus tarafından kurulmadı. Ne kuruldu? Paulus tarafından yerel kiliseler, bazı kiliseler kuruldu. Kiliseler nedir? İsa'nın, Mesih'in çağırdığı kişilerdir. Bir araya toplanan, çağrılmışlar diyebiliriz. Hani belki bir ara söylemiştim, hatırlamıyorum. Çağırmak kelimesi kaleo. İngilizce'de oradan geliyor, call diye söylüyoruz. Kaleo ve kilisede eklesia, çağrılmış olanlar. İsa çağırıyor, kilise onun çağrılmışlarıdır. Paulus da İsa'nın çağrısını duyuruyor. İnananlar, çağrılmış olanları bir araya topluyor. Temel ama İsa'dır. Temeli İsa Mesih'in kendisidir. Yani köşe taşı odur. Yapı onun üzerinde bina ediliyor. Paulus sadece bu konuda inşaatçı görevini yapıyor.
0: Aslında zaten siz bahsettiniz, zaten Hristiyanlık dediğimiz ifade Mesihçi anlamına geliyor. Ve zaten Mesih'i izleyen kişiler anlamına geliyor. Haliyle Paulus'un bunu ortaya atması zaten sağlıklı bir bakış açısı olmayacaktır. Ve şu soruyu da sormak istiyorum. Paulus hakkında ortaya atılan çok sık iddialar da bunu görüyoruz. Program serimiz içerisinde Gizemli Elçi Paulus'ta aslında değindik buna ama belki biraz daha geniş bir perspektifte buna değinebiliriz. Paulus İsa'yı abartmış mıdır George Bey?
1: Evet, güzel bir soru. Çünkü gerçekten Paulus İsa'yı anlatırken çok yüce bir varlık olarak onu tanıtmıyor değil, o şekilde tanıtıyor. Mesela Paulus İsa'yı anlatırken şöyle kelimeler, buna benzer kelimeler kullanıyor. Diyor ki o Mesih görünmez Tanrı'nın görüntüsüdür, görünümü. Bütün yaratılışın mirasçısıdır, yani yetkilisidir, oğuldur. Nitekim gökte ve yerde görünen ve görünmeyen her şey, tatlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar Mesih'te yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Onu mümkün olduğu kadar yüceltiyor. Ama abartmış mıdır? Hayır, abartmamıştır. Eğer İsa'nın kendisi hakkında söyledikleri doğruysa, ilk ve son benim diyor İsa. Alfa ve Omega benim. Benle baba biriz. Hani her şeyin efendisi, siz bana Rab ve öğretmen diyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz çünkü öyleyim diyor. Bu konuda tam ne zaman ikna oldular? Öğrenciler zaten İsa'nın yaptıklarını gördükçe onun Mesih olduğuna ikna oldular. Evet, sen Mesih'sin, yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. Ama henüz kavramadıkları olay onun ölmesi gerekti. İsa ölmem gerekir, gideceğim, öleceğim diye söylediği zaman o zamanki öğrenciler bunu kavrayamadılar, karşı koydular. Haşa dediler ki, yok senin başına böyle bir şey asla gelmez. Çekil önümden diyor İsa onlara. Ne zaman kavradılar? Ölümden, yani öldüğünü seyrettiler. Çekildiler. Umutları yıkıldı. Ama ölümden dirilince, o onlara göründüğü zaman, o zaman tam olarak anladılar. Bunun en canlı örneği herhalde elçi şüpheci denilen Thomas. Yani İsa diğer elçilere, 12'lere görünüyor, Yahuda hariç. Yani ve Thomas da yoktu. Onlara görünüyor, ellerini, ayaklarını gösteriyor. İşte benim diyor. Gerçekten ona tapındılar. Ama Thomas yoktu. Thomas ben görmeden inanmam diyor. Hatta diyor ki onlar biz Rabbi gördük diyorlar. Hayır diyor. Onun ellerinde çivil çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımı dokunmadıkça, parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam diyor. Ama 8 gün sonra İsa öğrencileri yine evdeydiler. Thomas o zaman onlarla birlikteydi ve kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında duruyor. Size esenlik olsun diyor. Sonra hemen Thomas'a dönüyor. Zaten her şeyin farkında. Parmağını uzat diyor. Ellerime bak. Elini uzat. Böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol. Thomas'ın ona olan cevabı konumuzla doğrudan ilgili. Thomas ona Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. Yani Paulus onu bu şekilde yücelten tek kişi değil. Thomas, diğer elçiler ona Rabbim ve kurtarıcımız Tanrı olarak tanıtıyorlar, tanıyorlar. O şekilde sürekli ona inanıyorlar. Elçi Petrus da buna benzer şeyler söylüyor. Yani buna mesela ikinci mektubunda Petrus da bulabilirsem hemen okuyacağım. Diyor ki
0: aslında diğer elçiler de tabii ki değiniyor bu noktalara. Tabii ki. Program içerisinde de söyledik, kendilerini tanıtırken de Mesih'in kulu olarak, Rabbi İsa'nın kulu olarak tanıtıyorlar. Buyurun.
1: Evet, ama aynı zamanda Mesih'i de tanıtıyorlar. Diyor ki 2. Petrus 1:1, İsa Mesih'in kulu ve elçisi, ben Simon Petrus, dediğin gibi Tanrımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde. Yani Paulus da bunu yapar, Petrus da bunu yapar. İsa Mesih Tanrımız ve kurtarıcımız olarak tanıtıyor. Yani Paulus abarttıysa diğerleri de abarttılar. Ama İsa Mesih o zaman kendisi de abartmıştır bunu bu şekilde. Ve o abartmışsa o zaman peygamberler de abartmışlar. Çünkü doğacak olan çocuğa ebedi Tanrı denecek diyor Yeşaya, evet, 9'da vesaire. Birçok yerde Rabbin kendisi, yaratan Tanrı'nın kendisi dünyaya geleceğini, çocuk olarak bize verileceğini bildiriyor. Öncüsü gelecek. Rab öncesinden, önünden bir haberci gönderecek Yahya. Sonra Rabbin kendisi tapınağına gelecek. Rab geldi, Tanrı geldi. Onun o kimliğini söylemekle onu abartmış olmuyor.
0: Evet, aslında zaten ortada olan bir gerçeği, İsa'nın çok net bir şekilde aktarmış olduğu bir gerçeği de Elçi Paulus aktarıyor. Zaten siz de bahsettiniz, güzel ayetlerle paylaştınız bunu. Diğer elçiler de İsa'yı olduğu gibi zaten Tanrı olarak tanıtıyorlardı. İsa da kendisini bu şekilde tanıtıyordu. Ve İsa bunları söylediği zaman o dönemdeki halk ne demek istediğini de çok net bir şekilde anlıyordu. Önceki programlarımızda değinmiştik bu konuyu da aslında. Onun Tanrı olduğunu söylediğini çok net bir şekilde anladılar ve onu Tanrı'ya küfretmekle, sen insan olduğun halde Tanrı'ya Tanrı olduğunu söylüyorsun gibi suçlamalarda bulundular. Demek ki net bir şekilde İsa'nın bunu söylediğini anlıyorlardı. Ve İsa örneğin Yuhanna 14. bölüm 8. ayette İsa'nın bir öğrencisi ona soruyor. Ya Rab, bize babayı göster, bu bize yeter dedi diyor. Biz biliyoruz ki aslında baba burada Tanrı'yı simgeliyor. Kendisini baba olarak bize Tanrı açıklıyor, izah ediyor. İsa da şöyle yanıt veriyor. Filipus dedi, bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun diyor. Demek ki net bir şekilde İsa aslında zaten Tanrı'nın kendisi olduğunu, İsa'yı görenin aslında Tanrı'yı görmüş olduğunu ifade ettiğini görüyoruz. Demek ki bu bağlamda bir kişi İsa'ya iman ettiği zaman da aslında Tanrı ona gelmeye, Tanrı onun yaşamında çalışmaya da başlıyor diyebiliriz. Bu bölümün de aslında sonuna geliyoruz. George, bir eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim sizden.
1: Yoksa kapatabilirim. Çok güzel bir şekilde özetlendi bence. Yani Mesih ilk ve son, diri olan benim. Ölmüştüm ama ölümden dirildim. Bazen insanlar bize soruyorlar, yani neden bizim peygamberimizi kabul etmiyorsunuz? Birisini kabul etmekle ilgili değil, İsa'yı kabul etmek, onu olduğu gibi tanımakla ilgili bir inancımız var. İsa da söylüyor, ilk ve son benim. Yani bütün inancımız ona odaklanıyor. Onun için açık ve net bir şekilde ona bağlanmamız gerekir.
0: Çok teşekkür ederiz George Bey. Ağzınıza sağlık. Gizemli Elçi Pavlus programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşın.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
5: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
5: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
6: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
7: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, tekrar bir aradayız. Ben Daniel Günay'la birlikteyiz. Bugün yine Tanrı'yla Tanışanlar programındayız ve çok değerli bir kardeşim var. Ta Mardin'den buraya geldi sevgili Lucas kardeşim. Hoş geldin.
8: Hoş bulduk abi.
7: Evet, bugün Tanrı'yla Tanışanlar programında Lucas'ın hayatına bakacağız. Neler yaşadı, Rab onun hayatına nasıl girdi, onun hayatını nasıl değiştirdi, bunları sevgili Lucas'tan dinleyeceğiz. Ama ondan önce e-mail adresimizi belirtmek istiyorum. Bizlere soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa buradan bize iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için de arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda bizim yayınlarımızı YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz. O zaman sevgili Lucas, sana sormak istiyorum. Biraz kendinden bahseder misin? Nerede yaşıyorsun? Hayatından söz edebilir misin biraz?
8: Tabii. Ben Mardin'de yaşıyorum. Birçok zamanları yazın ben şehir dışına çıkmaktayım işten dolayı. Mardin'de yaşadığım sürece ilk öğretimi, ortaokulu, liseyi ben Mardin'de okudum. Siirt'te ise üniversiteyi bitirdim orada. Bir laboratuvar bölümünü. Şu anda da Marmaris Üniversitesi'nde Sıtkı Koçman'da turizm rehberlik bölümünü okumaktayım. Aktif olarak halen devam etmekte. Yaşamım herkesinki gibi çok iyi başladı. Çocukluk yıllarımda, ergenliğe yetişmeden önce her şey çok iyi. Aile çok iyi, çevrem çok iyi, çok güzel. Her şey akışında. Normal bir insanın yaşayabileceği hayatın biraz daha üstünde iyiydi. Ta ki birazcık ergenliğe aklınız olgunlaşmaya başladığı zaman.
7: Sorular oluşuyor kafada herhalde o zaman,
8: tabii,
7: o dönemlerde.
8: Tabii. Hem de çokça sorular. Bir de daha farklı bakıyorsunuz çocukluğunuzdan. O zaman baktığınız zaman gerçekten ne kadar sıkıntıda olduğunuzu, dört duvar arasında olduğunuzu görmektesiniz. Ve bu yüzden büyük sıkıntılar yaşanmakta. Bence diğer insanlar için de bu böyle. Ama benim daha çok dışa vurmaya ihtiyacım vardı o dönemlerde. Çünkü sıkıntılar oldu hem ailede hem çevrede. Ve bunun için artık cevap aramaya başlıyorsunuz. Cevapları ararken tabii ki psikiyatr, doktorlar, ruhsal ilaçlar almaya başlıyorsunuz çok az dozajlı olsa bile.
7: Yani peki ondan önceki inanç olarak nasıl inanıyordun? Bir Tanrı'ya inanıyor muydun? Tanrı'yla ilgili bir görüşün var mıydı?
8: Tanrı'ya inanıyordum. Tanrı nasıl? Tanrı nerede? İnsanlar egoisttir biliyorsunuz, özellikle putperest insanlar. Çünkü karşıdaki Tanrı'yı görmek isterler, dokunmak isterler, duymak isterler. Ve bunun için ben de o yola düştüm. Tanrı nerede? Tanrı kim? Niye görmüyoruz? Madem bu kadar yüce ise neden sadece gördüklerimizle onu tasvir etmekteyiz? Neden farklı şekillerde onu görmüyoruz? Ve bunun için bir araştırmaya girdim. Tabii ki ben atalarımın dinlerini devam ettirmekteydim. Hı hı. Ve onların dinlerine göre yaşamaktaydım. Ama tabii ki sorgu, sualler halen içimde dolaşıyorlardı. Tanrı nerede diye kendi kendime soruyordum. Ve bunun cevabını da aramaktaydım. Hı hı.
7: Dediğim gibi bazı zorluklar belki yaşadın özellikle o ergen dönemlerinde. Peki sonra nasıl Tanrı'yla karşılaştın? Yani senin hayatını etkileyen ne oldu?
8: Tanrı ben her zaman onu ararken kesinlikle bana cevap vermesi gerekiyordu. Sadece ben konuşmamam gerekiyordu Tanrı'yla ve aynı şeyleri tekrar etmemem gerekiyordu. Çünkü ne ben bir radyo kaydıydım ne de o bir kasetti. Hı-hı. Sürekli aynı şeyleri tekrar etmemek gerekiyordu. Ve anlaşılan bir dille onunla konuşmanız gerekiyordu. Çünkü onu anlamanız gerekiyordu. O da sizinle sizin dilinizle konuşması gerekiyordu. Çünkü kendisi bu benim dilimi yarattı ve benimle aynı dilden konuşması gerekiyordu. Bunun için Tanrı'yı aradığım zaman ve kendisi benim dilimle ve benim istediğim bir şekilde, yani daha doğrusu anlayacağım bir şekilde benimle konuşması gerekiyordu ve bana konuştu.
7: Yani nasıl konuştu? Bazılarına rüya aracılığıyla konuşuyor. Bazılarına işte bir yerden İncil ya da kutsal kitap ediniyorlar ve işte onu okurken Tanrı orada onlara seslendiğini hissediyorlar, konuşuyor. Sana nasıl seslendi, nasıl onu hissettin, nasıl onun seninle konuştuğunu düşündün, anladın?
8: Kutsal ruh şöyle, siz iman ettiğiniz zaman gelmekte. Vaftizden önce mi, sonra mı, yoksa daha sonra mı diye kesinlikle bir vakti yoktur. Ve ben de iman ettiğim zaman ve yanlışlıkla bir yere girdiğim zaman ben bunu, daha doğrusu evet yanlışlıkla girdim. Ben 2017 yılında camiye gireyim derken, yani orayı gezeyim, orayı göreyim derken, biliyorsunuz Mardin'de cami ve kiliseler aynı sokakta. Hı hı. Sokağı karıştırarak birden kendimi kilisenin önünde buldum.
7: İlginç.
8: Evet.
7: Sonra için, yani nasıl oldu?
8: Bu benim için bir işaretti aslında. Veya ben mi kendim öyle bunu işaret olarak algılıyordum? Bilmiyorum. Ta ki ilerideki yaşlarda bütün olayları, bütün parçaları birleştirince daha netliğe kavuştu bu o günkü ilk olay. 2017 yılında ben kiliseye girdiğim zaman Noel ayini vardı. Ve ben kiliseye girdim, ayine katıldım ve baktım ki ayinde kendimi huzurlu hissederim. Biliyorsunuz Türkiye'de bir tabir vardır. Oh, benim evimden başka hiçbir ev bu kadar rahat değil. Hı hı. Veya bazen misafirlerin evine gidersiniz ya, kendi evinize gelirsiniz. Oh, benim evin rahatlığı hiçbir yerde yok dersiniz. Hı hı. Bende de aslında o tabir oldu. Kiliseye girdiğim zaman dedim evet, içim ferahladı. Ama sonradan tabii ki sorguluyorum, halen sorgulamaya devam ediyorum. Diyorum ki acaba ilk defa ayine katıldığım için mi bu böyle oluyor? Hı hı. Sonra devam ettirdim. Yıllar arasında gitmeye başladım ve bizim kilisedeki önderler de gerçekten güler yüzlülükleriyle ve insanlara değer vermesiyle ilgimi çekmişti. Hı hı. Ama peki o değer vermesi, ilgisi, güler yüzlülüğü kitabından mı geliyor, yani inancından mı geliyor, yoksa o insanın huyu mu? Hı hı. Onu araştırmaya başladım. Belki insanın huyudur. Bu inancından da gelmiyor. Hı hı. Ama tabii ki okumaya başladığınız zaman İncil'i en büyük temellerinden bir tanesi sevgidir. Hı hı. Karşıdakini hiç tanımasan bile, artı senin düşmanın olsa bile onu sevmek zorundasın.
7: Evet.
8: Ve böylece o insanlar seviyorlar. Onların huyu oldukları için değil, onlar yaptığı için değil, inançlarından geldiği için, Rablerinden geldiği için o insanlar seni seviyorlardı. Hı-hı. Ve bu benim ilgimi çekti.
7: Hı-hı. Ve birçok sorular, belki aklında olan o soruları herhalde sordun önderlere ya da okurken belki onların cevaplarını buldun.
8: Evet, tabii biz önderlere soruları sorardık ve kendimiz de araştırırdık. Sadece bir insan cevaplamasıyla değil, tabii ki onların da önemli artıları oluyor. Ama kitapları okuduğumuz zaman, İncil'i okuduğumuz zaman ve gerçekten

0: iklim en çok, en bariz bir şekilde doğa şeklim değişti. Çünkü biri bir Rab'le konuşuyorsunuz. Nasıl ya? İnsan kendi Rabbiyle konuşur mu? Evet, konuşuyor. Ve ayrıyeten bu sefer Rab de seninle konuşuyor. Evet. Bunun artısı çok oldu bende. Ve sevgi. Gerçekten kitaptaki temel konusu sizin içinize işlemekte. Hı-hı. Sevgi Hı-hı. konusu. Herkesi sevebiliyorsunuz. Aileniz olduğu için değil. Arkadaşınız olduğu için değil. Onu seviyorsunuz. Çünkü Rab bunu böyle buyurdu ve gerçekten onu sevmekle de kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Hı-hı. Benim hayatımda sevgi ve dua konuları çokça değişti.
1: Evet, bu sevgiyi bize veren Rabbin kendisi. Çünkü o bu sevgiyi yaşadı. Amin. Ve bize de bu sevgiyi verdi. Onun sayesinde evet, dediğin gibi düşmanlarımızı bile sevebiliyoruz. Peki yani seni etkileyen bir ayet var mıydı kutsal kitapta? Senin hoşuna giden, senin yüreğine dokunan bir ayet?
0: Kutsal kitabı her okuduğunuz zaman yeni şeyler öğreniyorsunuz ve kutsal kitap gerçekten insanlara verilen büyük hediyelerden bir tanesidir. Her zaman okuduğunuz zaman yeni şeyler ve ekstra kendi yaşamınızda da ileriye gidebilmek için bu ayetleri görebilmekteyiz kutsal kitapta. Ama şöyle, benim hayatımı en çok değiştiren ayetlerden bir tanesi de şu oldu. Matta'daki 6. bölümündeki 9. ayetteki ve 12. ayetler arası. Bunu okuyabilir miyim izninizle? Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Hı hı. Amin. Amin. Biz bu ayete baktığımız zaman aslında nasıl dua etmemizle ilgili bize bilgiler vermekte. Bu ayeti okuduğumuz zaman ilk başta ben bir şey anlayamadım. Sonradan okuduğum zaman aslında duanın nasıl edileceğini, hı hı, ve nasıl edebileceğimizle ilgili bilgiler vermekte. İlk 3 satırını görmekteyiz burada. İlk önce Rabbi yüceltiyor ve sonra istediklerimizi söylüyoruz ve sonra tekrar Rabbi yüceltiyor. Dualarımızda bunu ele aldığımız zaman gerçekten hem daha iyi bir şekilde iletişim kurarız hem de daha iyi bir şekilde cevabımızı almış oluruz. Ve buradaki gündelik ekmeğimizi ver diyor. Gündelik ekmeğimiz aslında sadece bizim yiyecek olarak algılamamız gerekmiyor. Her şey ekmek. Örneğin bizim deyimlerimize de bu katılmış, işte ekmeğimi kazandım. Halbuki oradaki ekmek sadece bildiğimiz somun ekmek veya pide ekmek değil. Bizim yaşam şartlarımız, bizim yaşamımızla ilgili şartlardır bunlar. Yani bir atıyorum bir tatilde olabilir, bir dolapta olabilir, bir kitapta olabilir, her şey olabilir. Oradaki ekmek tasviri sadece yediğimiz ekmek değil, yaşam şartları da içermekte.
1: Evet, çok güzel. Yani teşekkür ederiz. Yani aslında ilginç bir hikaye. Rab senin ayakları nasıl hani camiye gitmek isterken birdenbire işte kiliseye yönlendirmesi ve orada Rab'le karşılaşman, Tanrı'yla karşılaşman, bu çok güzel bir şey. Aslında Tanrı yani her zaman bize açık ve her zaman bizimle karşılaşmak istiyor. Bizimle ilişki kurmak, paydaşlık içerisinde olmak istiyor. Senin dediğin gibi sevgisini bize göstermek istiyor. Çünkü Tanrı sevgidir. Bunu böyle okuyoruz. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Sevgili Lukas kardeşim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bana bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Evet sevgili dinleyiciler, Tanrı'yla Tanışanlar programının sonuna geldik. Bugün sevgili Lukas kardeşimiz tanıklığını verdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
6: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Radyo Maranata'da

0: isminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
1: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
2: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
4: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
4: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
4: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
5: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
11: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar bir programla birlikteyiz. İman Kahramanları adlı programdasınız. Hepinize yürekten hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Daniel Günay ve konuğum Alper Özharar'la birlikteyiz. Kutsal Kitap daki iman kahramanlarının hayatlarına bakıyoruz ve onlardan neler öğreneceğimizi inceliyoruz. Öncelikle Dirisu Kilisesi'nden bize katılan programımıza gelen sevgili Alper kardeşim, hoş geldin demek istiyorum sana.
2: Hoş bulduk Daniel. Bütün dinleyicilerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz geldiğin için ve direkt giriş yapmadan önce sevgili dinleyicilerimize kısa bir hatırlatma yapayım. Her zamanki gibi bize ulaşmak istiyorsanız soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz bir konu varsa bunları da bize anlatabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir ve hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, biz Musa'nın hayatına bakıyoruz bugün sevgili Alper kardeşimle beraber. Musa'nın neler yaptığına bakıyoruz ve daha önceki programları belki dinlediyseniz Musa'nın doğumundan başladık. Tanrı'nın onu nasıl eğittiğinden söz ettik ve Tanrı'nın onu nasıl İsrail halkını kurtarmak için Mısır'a büyük bir firavuna gönderdiğini gördük ve orada birçok Tanrı belalar göndererek Mısır'ı yargıladı. Aslında onların tanrılarını yargıladı, onların inandıkları tanrıları yargıladı ve kendisinin ne kadar büyük güçlü bir tanrı olduğunu gösterdi. Bunu hem İsrail halkına gösterdi hem de Mısır'da yaşayanlara gösterdi. Gerçek, tek ve yaşayan tanrının kendisi olduğunu Mısırlılara göstermiş oldu. Ve son belada Mısır'daki ilk doğanlar ölecekti. Ve bununla ilgili bir ayet okuyayım istiyorsanız. Mısır'dan çıkış 12. bölümde 29. ayette şöyle yazıyor. Gece yarısı Rab tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü. O gece Firavun'la görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu çünkü ölüsü olmayan ev yoktu. Aynı gece Firavun Musa ile Harun'u çağırdı ve kalkın dedi, siz ve İsrailler halkımın arasından çıkıp gidin, istediğiniz gibi Rab'be tapının dedi. Ve dolayısıyla bu son yargı çok ağırdı. Firavun'un ilk oğlu öldü ve bu ağır yük altında artık Firavun dedi ki yeter, defolun gidin bu ülkeden, artık sizi istemiyorum, gidin kendi tanrınıza tapının dedi ve onları serbest bıraktı. Böylece görüyoruz ki Tanrı İsrail halkını bereketledi. Onlar Mısırlardan birçok değerli eşyalar aldılar, birçok mücevherler aldılar ve zengin bir şekilde, zaten yıllarca onlara kölelik etmişlerdi, zengin bir şekilde Mısır'dan ayrıldılar. Ancak tabii ki bu çok da kolay bir durum değildi. Çünkü tekrardan her zamanki gibi biliyorsunuz Firavun hep inatçılığından vazgeçmiyordu ve tekrar onları öldürmek için ayaklandı. Bütün atlılarını, arabalarını, savaş askerlerini hepsini topladı ve İsrail halkının peşine gönderdi. Ve Kızıldeniz'e geleceğiz ama ondan önce şunu görebiliyoruz. Mısır'dan çıkış 14. bölüme baktığımız zaman Firavun ve bütün atlıları, bütün askerleri yaklaştılar İsrail halkına ve İsrailler Mısırların arkalarından geldiğini görünce çok dehşete kapıldılar, çok korktular ve Rab'be feryat etmeye başladılar. Aynı zamanda da Musa'ya da kızdılar. Ona dediler ki Mısır'da mezar yok muydu? Bizi çöle ölmeye getirdin. Bak Mısır'dan çıkarmakla bize ne yaptın? dediler. Ve biz Mısır'dayken sana bırak bizi Mısırlara kulluk edelim demedik mi dediler. Çölde ölmektense Mısırlara kulluk etsek bizim için daha iyi olurdu. Yani düşünebiliyor musunuz? O kadar mucizeler gördüler. Tanrı'nın Mısır'ın bütün tanrılarını yargıladığını gördüler. Ve burada tabii tekrar büyük bir zorlukla karşı karşıya geliyorlar. Firavun'un ordusu onları yok etmek için geliyor. Ve gerçekten zor bir durumdalar. Ve hemen ne yaptılar? Herhalde bizim de düşündüğümüz gibi. Niye bizi Mısır'dan çıkardın? Biz orada kulluk edecektik, biz orada daha iyiydi, en azından ölmeyecektik diye düşündüler. Bilmiyorum Alper ne düşünüyorsun? Bazen biz insanlarda evet kurtulduk, yeni bir aşama girdik, İsa Mesih'i kabul ettik yüreğimizi Rab olarak ama bazen zorluklarla karşılaşıyoruz. Çok büyük zorluk ve sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yani gözümüzün önünde çok büyük bir sıkıntı var. Ve bu durumlarda biz de ne yapıyoruz? Yani bizler de hemen Tanrı'ya şikayet edip niye böyle oldu, niye böyle yaşıyoruz, niye bunlar başıma geliyor diye Tanrı'ya şikayet ediyor muyuz?
2: Evet Daniel, zaten Mısır'dan çıkış yani gerçekten bizim aslında dünyadan çıkışımızın bir ruhsal resmidir. Zaten her zaman böyle biz algılıyoruz Mısır'dan çıkışı. Gerçekten köle olduğumuz bir yerdir Mısır ya da dünya. Onun bir başı var, onun bir firavunu var. İşte zaten bu geçici dünyanın, geçici ilahının şeytan olduğunu bize İncil açıkça öğretiyor. Demek ki biz de ruhsal olarak bir Mısır'dan çıkış yaşamamız gerekiyor insanlar olarak. O firavunun baskısından, köleliğinden kurtulmamız ve o geçişi sağlamamız gerekiyor. İsa Mesih'in kanıyla o yargıdan kurtulmamız ve Mısır'dan çıkmamız gerekiyor. Ama dediğin gibi iş sadece çıkmakla bitmiyor. Bu çıkıştan sonra Tanrı'ya olan imanımızı sürdürmemiz çok önemli. İster bir zorlukla karşılaşalım, ister hiç beklenmeyen bazı sıkıntılarla karşılaşalım. Tekrardan Rab bizi korusun gerçekten. Bu İsraillerin dediği gibi keşke Mısırlılara kulluk etseydik, keşke Mısır'da kalsaydık, en azından ölmezdik. Bu çok yanlış bir düşünce biçimi. Çok vefasız, sadık olmayan bir düşünce biçimi. Ve Tanrı'yı gerçekten öfkelendiren bir düşünce biçimi. Ve Tanrı onlara katlandığını görüyoruz. Halbuki Rab onları çıkartmak için dediğin gibi çok büyük işler yaptı. Çok büyük mucizeler yaptı. O inatçı Firavun'un iradesini kırdı. Onların ilk doğanların da canını aldı. Ve ondan sonra artık daha fazla bu halkı tutmak istemedi Mısırlılar. Hepimiz öleceğiz. Artık İsrailler çıksın noktasında feryat ettiler. Yani neredeyse onlara vererek bütün hazineleri, altınları ve biz buradan gidin, nasıl giderseniz gidin şeklinde. Yani Tanrı'nın korkusu o kadar Mısırlıların üzerine vurmuştu ki ve aslında onurlandırdı İsrail halkını Tanrı Mısırlıların gözünde. Ve dediğin gibi biz de aslında Tanrı tarafından onurlandırılmışızdır. İsa'ya iman ettiğimizde, kurtulduğumuzda, dünyadan çıktığımızda Rab bizi onurlandırdığı için bu şekilde olmuştur. O nedenle vefalı olmamız çok önemli. Bizi kurtaran Rabbin güçlü olduğunu çok ama çok detaylı olarak düşünmeliyiz, anlamalıyız, idrak etmeliyiz. Ve gerçekten Rab sadakatini gösterdi. Ve arkalarından Firavun'un büyük ordusu gelirken ve önlerinde Kızıldeniz'i gördüklerinde feryat ettiler. Nasıl kurtulacaklarını bilemediler. Ve Musa da korkmayın dedi. Yerinizde durup bekleyin. Rab bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Bugün gördüğünüz Mısırlıları bir daha hiç görmeyeceksiniz. Rab sizin için savaşacak. Siz sakin olun yeter diye okuyoruz. 14. bölüm 13'te. Gerçekten bu müthiş bir ilkedir. Aslında bütün imanlılar için korkmadan Rabbi beklemek, Rabbin bizim için savaşacağına umut bağlamak ve ondan sonra müthiş bir mucize oldu zaten Daniel.
0: Yani dediğin gibi biz Rabbin bizimle olduğunu unutuyoruz ve bir arkadaşım vardı benim, İsrail halkına çok kızardı. Derdi ki yani bu kadar büyük mucizeler görmelerine rağmen yani nasıl Tanrı'yı bırakabilirler, unutabilirler, onun bu mucizelerini görmezden gelebilirler. Sonra düşündüm, dedim ki yani İsraillere kızma, İsrail halkına kızma. Bizler de çoğu zaman bu İsrail halkı gibi oluyoruz. Yani biz kendimizi görmüyoruz. Tanrı'nın bizim hayatımızda yaptığı harikaları, mucizeleri, güçlü işlerini, bizi kurtarmasını, bizim için vermiş olduğu o harika vaatleri çoğu zaman görmezden gelerek başımıza gelen bir ufak bir sıkıntıda ya da onu büyüterek gerçekten de Rabbin bizimle olduğunu unutabiliyoruz ve zor duruma düşebiliyoruz. Ancak bu hikayede de gördüğümüz gibi Tanrı İsrail halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sırf İsrail halkında değil, bunu tarihe baktığımız zamanda da görebiliyoruz. Tanrı kendi halkıyla beraber her zaman birlikteydi. Her zaman onlara yol gösterdi. Her zaman onların iyiliği için, onların daha çok gelişmeleri için onlara yardımcı oldu. Ve burada da dediğin gibi evet, büyük bir ordu yaklaşıyordu İsrail'e karşı. Gidecek yolları yoktu. Çünkü ön tarafta işte Kızıldeniz vardı, Kamış Denizi'de

0: olmadı. Ve hatta işte o Kızıldeniz'in önünde sıkıştıkları zaman o deniz açılana kadar o bulut sütunu Mısır'la İsrail halkı arasında durdu ve onları korudu. Ve sonra evet bu Kızıldeniz'den geçme olayına geliyoruz. Alper istiyorsan sen oradan devam et. Nasıl Kızıldeniz'den yani Kamış Denizi'nden geçtiler? Rab onlara nasıl yardım etti?
1: Evet, Tanrı'nın büyük bir planını görüyoruz. Aslında burada imanlarının denenmesiyle karşı karşıya geldiler. Bu bir sürpriz değildi Tanrı için. Tanrı onları Kızıldeniz'e yani Kamış Denizi'ne dediğin gibi özellikle getirdi. Onların müthiş bir mucizeyle kurtulmasını ve bunun onlar tarafından açıkça görülmesini ve hatta bu kurtuluşun gelecek kuşaklar boyunca İsrailler arasında anlatılmasını istedi bir anı olarak. Hı hı. Ve kendini yüceltmek istedi Tanrı ve gerçekten akla gelmeyecek bir şey değil mi Daniel? Bir denizin yarılmasını daha önce hiç görmemişler. Hı hı. Ve doğal olarak düşündüğünde güçlü bir ordu karşısında arkadan geliyor ve önünde de bir deniz var, bir su kitlesi var. Çoluk çocuk, hayvanlar oradan geçmeleri imkansız, boğulurlar. Kaçacak başka bir yer de yok. Sıkıştıkları zaman Musa Rab'be feryat ettiğinde Tanrı diyor ki niçin bana feryat ediyorsun? İsraillere söyle ilerlesinler. Hı hı. Yani denize doğru ilerlesinler.
0: İman var herhalde burada değil mi? Yani nasıl ilerleyebilirler? Deniz var ama ilerlesinler. Yani imanla adım atsınlar ileriye doğru.
1: Evet, yani henüz görmeseler de benim dediğimi kulak vererek sadece bu işi yapsınlar. Hı-hı. Kendi akıllarına göre davranmasınlar ama ilerlesinler. Sen değneğini kaldır, elini denizin üzerine uzat, sular yarılacak. Ve İsrailler kuru toprak üzerinden yürüyerek denizi geçecekler. Bu inanılmaz bir söz. Gerçekten de Rab aslında söylediği şeyin arkasında da duruyor. Yani sen ilerle ama benim de yaptığımı göreceksin. Ben sana bunun yolunu açacağım. Gerçekten sular yarılacak dedi ve sen kuru toprak üzerinden geçeceksin. Aynı şeyi Mısırlılar da deneyecekler, onlar da girecekler ama ben onların üzerine bu suyu kapatacağım ve yücelik kazanacağım. Savaş arabaları atlarından dolayı yücelik kazandığım zaman Mısırlılar bilecek ki ben Rabbim. Evet. Yani sadece İsrailler değil ama Mısırlılar da öğreneceklerdi. İsrail'in Tanrısının gerçek Rab olduğunu, yani gerçek yaratıcı Tanrı olduğunun İsrail'in Tanrısı olduğunu anlamaları gerekiyordu. Ve bütün bir gece diyor rüzgar estirdi, Musa elini denizin üzerine uzatınca güçlü doğu rüzgarları suları geriye itti ve oradaki yaklaşık 2,5 milyon kadar çoluk çocuk, erkek yaşlı insanın gözü önünde o koca suların ikiye yarıldığına tanık oldular. Ve bütün bu insanlar sağlarında sollarında bir duvar oluştu sulardan. Hı hı. Ve onlar gerçekten kuru topraktan geçtiler. Mısırlılar da haddini aşarak sanki bu mucizeden onlar da yararlanabilirlermiş gibi düşünüp onların ardından geçtiler. Hiç sorgulamadılar. Yani bu sular bizim için açılmadı demediler. Hı. Ve bu onların sonunu oluşturdu. Gerçekten İsrail halkı geçti ve geçtikten sonra Mısırlılar da oraya girince onlar aslında bir tuzağa çekilmiş oldular. Sular Mısırlıların savaş arabalarının ve atlarının üzerine döndü. Musa elini denizin üzerine uzatınca ve ondan sonra gerçekten mahvoldular ve İsraillerin peşinden denize dalan Firavun'un bütün ordusunu sular yuttu ve onlardan bir kişi bile sağ kalmadı. Sevgili Daniel ve ondan sonra kurtuluş ezgisini okuyoruz. Zaten Musa ile İsrailler bu müthiş olayı gördükten sonra Rabbe övgüler sunmaya başladılar.
0: Yani İsrail halkı burada hiç savaşmadı. Savaşması gerekmiyordu. Hatta savaşacak gücü yoktu Mısırlıların ordusuna karşı. Hiçbir savaş tecrübeleri, deneyimleri yoktu. Ama ilginç, işte dediğin gibi gerçekten Tanrı o kadar güçlü ki bütün kötü olanı da bir anda yok edebilir, mahvedebilir. Zaten yargılama günü gelecektir. Yargılama günü geldiğinde de kötü olanlar, Rabbi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmeyenler yargılanacaklardır. Bu bir anda olacaktır. Hiç beklemedikleri, düşünmedikleri anda olacaktır. Ama evet, dediğin gibi Tanrı İsrail halkına çok büyük bir mucize göstererek onların oradan kurtulmalarını sağladı. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gerçeğin sesi.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biraz önce İsrail halkının nasıl Kızıldeniz'den geçtiğine bakmıştık. Tanrı'nın onlara nasıl yol gösterdiğini, Kızıldeniz'i yani Kamış Denizi'ni ikiye böldüğünden bahsettik. Aslında orada bir söz, bir ayet var. Onu okumak istiyorum. Oradan geçerlerken Mısır'dan çıkış 14. bölüm 25. ayette Tanrı nasıl Firavun'un ordusunu yargılıyor. Şöyle okuyoruz. Arabalarının tekerleklerini çıkardı. Öyle ki arabalarını zorlukla sürdüler. Mısırlılar İsraillerden kaçalım dediler. Çünkü Rab onlar için bizimle savaşıyor. Yani Mısırlılar gördüler ki İsrail'in tanrısı artık onlarla beraberdir. Onlarla beraber savaşıyor. Bu tanrıya karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Arabalarının tekerlekleri çıkıyor, yolda kalıyorlar ve işte Kızıldeniz'de, bu Kamış Denizi'nde yok olmak üzereler ve oraya girdikleri anda işte Kamış Denizi kapanıyor ve onlar bu suların altında kalıyorlar ve bütün bu Mısır'ın ordusu orada da yok oluyor. Ve 31. ayette şunu okuyoruz, diyor ki Rabbin Mısırlara gösterdiği büyük gücü gören İsrail halkı Rab'den korkup ona ve kulu Musa'ya güvendi. Bu güzel ve harika bir şey. Tanrılarının onlarla birlikte olduğunu gördüler, onlara yardım ettiklerini gördüler ve büyük bir güç gördüler. Gerçekten her şeye gücü yeten Tanrı İsrail halkıyla birlikteydi ve artık ondan korkmaya başladılar. Tabii bu kötü anlamda bir korkmak değil, ama inandıkları Tanrı'nın ne kadar büyük ve ne kadar güçlü olduğunun farkına vardılar ve Musa'ya da yavaş yavaş güvendiler. Ve ondan sonra İsrail halkının bir ezgi söylediğini okuyoruz. Mısır'dan çıkış 15. bölümde bunun hepsini siz okuyabilirsiniz. Ancak ben size sadece tek bir ayeti okuyacağım. 11. ayette diyor ki var mı senin gibisi ilahlar arasında ya Rab? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer harikalar yaratan var mı? Evet, Rabbimiz harikalar yaratan bir Rab'dir. Onun gibi kutsallıkta görkemli olan hiçbir ilah, hiçbir tanrı yoktur. İşte bu bizim tanrımızdır, bizimle beraberdir. Ve İsrail'le de beraberdi ve onlara da aynı şekilde yardımcı oldu. Ancak yine işte insan olan insanoğlu, maalesef İsrailler bu harika mucizeyi gördüler. Biz bunu kutsal kitapta çok görüyoruz. Ancak sonra tekrardan zorlukla karşılaştılar. Yani biz iman hayatımızda devam ederken her zaman her şey harika olacak, muhteşem olacak, her şey hayatımızda iyi gidecek değil. İman ettikten sonra da hayatımızda zorluklar, sıkıntılar, problemler olacaktır. Ve biz işte bu problemlere nasıl yanıt veriyoruz, nasıl karşılık veriyoruz, bu önemli. Ve sonra görüyoruz ki İsrail halkı susuz kaldı. Çünkü çöldeydiler, çölden vaat edilen diyara gitmekteydiler. Ancak bu yolda susuz kaldılar ve tekrar bir şekilde şikayet etmeye başladılar. Alper, bu istiyorsan sen bahsetmek ister misin? Bu susuz kaldıklarında Rab onlara nasıl tekrardan yardımcı oldu? Ve daha sonra onlara nasıl destekledi ve yol gösterdi?
1: Evet, çöl bir denenme yeriydi. Kesinlikle Daniel, İsrail halkı için. Evet, Kızıldeniz'in ötesine Rab onları çıkartmıştı. Muhteşem gücünü hem İsrail halkının hem de Mısırlıların göz önünde göstermişti. Fakat henüz vaat edilmiş diyara varmış değillerdi. Hala önlerinde bir yolculuk vardı. Hala Rab'be bakmaları gerekiyordu. İmanla yaşamaları gerekiyordu gün be gün. Ve 3 günlük bir yol gittiklerini okuyoruz. Ve 3 günün sonunda Mara denen bir bölgeye vardılar. Mara acı anlamına geliyor. Hı hı. Ve bunun suyunu içemediler. Acı bir suydu bu. Ve halk ne içeceğiz diye Musa'ya yakınmaya başladı. Ve Musa tabii ki her zaman yaptığı gibi Rab'be yakarıyor. Yani aslında Musa'nın halk ile Tanrı arasında bir aracılık ettiğini, aracılık hizmetinde bulunduğunu görüyoruz ve Rab ona çözümler sunuyordu ve Rab bu durumda ona bir ağaç parçası gösterdiğini okuyoruz. Çok enteresan. Hı hı. Musa onu suya atınca sular tatlı oldu. Yani Rabbin İsrail halkı için çölde yaptığı her iş aslında mucize. Mucize üzerine mucize, mucize üzerine mucize gösteriyor ve Rab doyamıyor bu mucizelere. Halka zenginliğini tam göstermek istiyor. Çöl gibi bir ortamda acı sular, gerçekten acı su büyük ihtimalle zehirli Yani o kadar olabilir, evet. Çölde düşünebiliyorsunuz, farklı hayvanlar var, belki hayvan ölüleri var, acı suyun tam kaynağı nedir bilinmiyor ama Rab öyle değişik bir mucize yaptı ki bir ağaç parçasını gösterdi ve Musa o ağaç parçasını atınca o içilemeyecek zehirli acı su tatlı su oldu ve bütün insanlar, halk oradan içebildi. Aslında Danya, ben düşündüğüm zaman Rabbin Musa'ya gösterdiği bu ağaç parçasının İsa Mesih'in çarmığının bir gölgesi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Rab bütün insanlığa şu an bir ağaç parçası gösteriyor. İsa Mesih'in çarmığını gösteriyor. Eğer siz acı olan hayatlarınıza İsa Mesih'in çarmığını, bu ağaç parçasını koyarsanız, kabul ederseniz, sizin yaşamınız acıdan tatlıya dönüşecek. Tatlı, içilebilir bir bol yaşama kavuşacaksınız. Musa aracılığıyla İsrail halkında her zaman Rab mesajlar vermektedir. Ruhsal mesajları vardır bunun ve gerçekten de insanlar bunu harika bir şekilde tanıdılar. Bu sulardan kana kana içtiler ve Rab onlar için bir kural ve ilke koydu diyor. Hepsini sınadı ve ben Tanrınız Rabbin sözünü dikkatle dinler, gözümle doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız Mısırlılara verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim. Çünkü size şifa veren Rab benim. Hı-hı. Yani artık Rab yavaş yavaş halkına öğretmeye başladı kendini. Eğer benim buyruklarımda yaşarsanız, benim ilkelerimi dinlerseniz ben size şifa da veririm, ben size su da veririm, ben size ekmek de veririm. Bütün ihtiyaçlarınızı ben size sağlarım. Ve ondan sonra elime gittiler. Orada 12 su kaynağı, 70 hurma ağacı vardı. Su kıyısında konakladılar. Yani bu geçici denemenin ardından Rab onlara bir rahat da verdi. Uzun bir süre o hurma ağaçlarından beslenebilecekleri ve sulardan bol bol içebilecekleri bir vaha gösterdi. Ve onları bir rahata kavuşturdu.
0: Evet, Tanrı onları rahata kavuşturdu, rahatlık verdi, yiyip içtiler ama tabii ki her şey her zaman olduğu gibi iyi gitmiyordu. Yine zorluklar yaşayacaklardı, tıpkı bizim hayatlarımızda olduğu gibi. Biz de zaman zaman evet daha iyi, daha rahat da olabiliyoruz ama zaman zaman da zorluklar ve sıkıntılar yaşıyoruz. Ve daha sonra görüyoruz ki İsrail halkında da tekrardan şikayet etmeye başladılar, tekrardan yakınmaya başladılar. Bunu 16. bölümde görüyoruz. Orada İsrail halkı diyor ki keşke Rab bizi Mısır'da öldürseydi dediler. Çünkü oradaki bütün yedikleri yiyecekleri özlüyorlardı. Hiç değilse orada et kazanlarının başına oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz dediler ve şikayete başladılar. Maalesef işte İsrail halkı bu yakınmaları, sürekli şikayetleri ve Tanrı'nın onlara getireceği yere, vaat ettiği yere gitmelerini düşünmedikleri için, onu hayal edemedikleri için dedikleri gibi Mısır'da çıktılar ama çölde öldüler ve o vaat edilen diyara gidemediler. Ama yine görüyoruz ki onlar her ne kadar şikayet etseler de Tanrı onların ihtiyaçlarını yine karşılıyordu. Onlara gökten man ve bıldırcın sağladı. Yani man, okuyoruz ki kişniş tohumu gibi böyle beyazımsı, tadı ballı bir yufkaydı ve gökten bıldırcın sağlayarak onların yiyeceklerini sağladı. Alper, birkaç olay oldu orada. İstiyorsan onları sen anlatırsın. Yine bencillik yaptılar, kendilerini düşündüler sanıyorum.
1: Evet, gerçekten Tanrı onların bütün ihtiyaçlarının farkındaydı ama İsrail halkı bunu tam idrak edememişti. Gerçekten de Rab onları çöle getirdi, artık onların ihtiyaçlarını sağlamayacak mı? Elbet sağlayacak. Onların içmeye, suya ihtiyaçları olduğunu ya da yemeğe ihtiyaçları olduğunu bilmiyor muydu? Evet, tabii ki biliyordu ve Rab onların gerçekten ihtiyaçlarını yine mucizevi bir şekilde sağladı Daniel. Çünkü çöl gibi bir ortamda tabii ekmeği nereden bulacaklar değil mi? Ya 2 milyonu aşkın bir insan ve çölde tarım yapma imkanları da yok. Zaten göçebe bir halk, bir yerde kalmıyorlar, bir yere yerleşmiyorlar. Çöl onlar için bir nihai bir diyar değildi. Gidecekleri bir vaat edilmiş diyar vardı. İbrahim'e vaat edilen topraklara gideceklerdi. Ve bu yol boyunca Rabbin onlara sağlayacağı yiyeceklerden yemek üzere bir güven duymaları gerekiyordu Rabbi. Ve senin de dediğin gibi bu man ekmeğini Rab onlara günlük olarak sağlayacağını vaat etti. Yani bu bir defalık bir yiyecek değil, iki defalık bir şey değil. 40 yıl boyunca biz okuyoruz ki bu man ekmeği düzenli olarak her gün geldi. Sadece bir istisna dışında, biliyorsun burada Tanrı dünyayı, bütün evreni 6 günde yarattı ve 7. günde dinlendiğini okuyoruz. Ve 7. günü Şabat günü, rahat günü, dinlenme günü olarak ilan etmişti. O nedenle Rab burada halkına bir şey öğretmek istiyor. Ve gerçekten 6. gün iki katını toplayacaklardı ki 7. gün toplamasınlar, o iki kat topladıklarını yesinler. Bunun burada da bir mucize var çünkü mesela diğer günlerde topladıkları eğer ertesi güne kalırsa çürüyordu. Kurtlanıyordu, kokuyordu ama 6. gün iki kat toplandığında 7. güne taşınan o yiyecekler kurtlanmıyordu, bozulmuyordu. Bak ne kadar enteresan bir mucize.
0: Yani Rab onlar aslında bir gün toplayın, o gün için hafta içinde bir günlük toplayın, o size yeterli olacak diyordu.
1: Evet, kesinlikle bunu öğretiyordu. Yani her gün için Rab'be tekrar ve tekrar bakmalarını öğretiyordu. Açgözlülüğe dediğin gibi kapılmamaları, daha fazla toplayıp yığınak yapmamaları, biriktirmemeleri. Ama her gün Rabbin o sonsuz kaynaklarından bu sağlayışın devam edeceğine güvenmeleri gerekiyordu. Fakat bunu yapmayanlar, fazla fazla toplayanlar gerçekten de ertesi güne kaldığı zaman koktuğunu, kurtlandığını gördüler ve bu da gene Tanrı'nın aslında bir onlara bir öfkelenmesine neden oldu. Çünkü Rabbi denemekti bu. Gerçekten de önemli olan burada İsrail halkı için Tanrı'nın yollarını anlamaktı. Ve hayatta kalmalarının tek yolunun aslında Rab'le birlikte yaşamak ve onun buyruklarını izlemek olduğunu Rab onlara öğretmek istiyordu. Çünkü Rab Musa'ya dedi, ne zamana dek buyruklarıma ve yasalarıma uymayı reddedeceksiniz? Yani demek ki onları ne zaman Tanrı'nın yolundan çıkıyorlarsa Rab tekrardan onları kendi yasasına getirmek istiyor. Ve yedinci günün önemini burada çok net bir şekilde Rabbi onlara öğretti ve halk yedinci gün dinlenmeyi öğrendi. Hı hı. Bu dinlenmek ne demek? Yani 6 gün boyunca çalışacaksın demiştir Rab insana ama 7. gün bana aittir. Beni düşüneceksin, bana hamd edeceksin, benim iyiliklerimi hatırlatacaksın. Ve işte bu şekilde bir halkı biçimlendirmeye başladı Tanrı.
0: Hı hı. Yani Rab kendisine güvenmelerini istiyordu ve bunu sağlamak için de bu man örneğinde de görüyoruz. Dediğin gibi 7. gün iki kere topladılar, iki günlük topladılar ve dolayısıyla da çürümedi, yok olmadı. Dolayısıyla da Rab'be güvenmeleri gerektiğini burada aynı şekilde görüyoruz. Yani ilginçtir aslında daha sonra Tanrı İsrail halkına seslendiği zaman çok güzel bir şekilde onlarla konuşuyor. Yasanın tekrarında bunu görüyoruz. Daha ileriki zamanlarda tekrar bu konuya değiniliyor. Orada şöyle okuyoruz, diyor ki Rab sizi evet aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, Rabbin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için bunu yaptı. Yani evet ekmeğe ihtiyacımız var ama Rabbin ağzından çıkan söz, ona bakmak, ona güvenmek, ona daha yakın olmak için Rab bunları sağladı. Ve sonra ilginç bir kelimeden söz ediyor, bir ayet var. Diyor ki 40 yıl ne giysileriniz eskidi ne de ayaklarınız şişti. Ne harika bir şey. Düşün yani çölde dolaşıyorsun, yürüyorsun uzun bir zaman 40 yıl boyunca. Ama bu 40 yıl boyunca Rab onlara baktı, onları doyurdu, su sağladı, yiyecek sağladı ve diyor ki 40 yıl onların giysileri eskimedi ve ayakları da şişmedi. Yani onlarla beraber olan, onları koruyan bir Rabbi görüyoruz ama maalesef İsrail halkı çoğu zaman tanrıları Rabbi bırakarak başka putların ardınca gittiler ya da kendi kafalarındaki düşüncelere göre hayatlarını sürdürmek istediler. Benliklerine göre dayandılar, benliklerine göre hareket etmek istediler ve dolayısıyla da bunun sonucunda maalesef çölde hayatlarına son verdiler. En azından 20 yaşından daha büyük olanlar. O zaman süremizin sonuna geliyoruz Alper. Bütün bu olaylardan yani ne öğrenebiliriz, tekrar kısa bir cümleyle özetlemek istersen.
1: Evet, İsrail halkı aslında bir laboratuvar gibi görüyorum. Çölde geçirdikleri, Tanrı ile geçirdikleri zaman biz imanlar için büyük dersler içeriyor Daniel. Her gün Tanrı'ya güvenerek yaşamaları, Rab'be bakmaları, en ufak ihtiyaçları için Rab'be umut bağlamaları gerekiyordu. Yiyecekleri, ekmek, içecekleri, su için. Günümüzde de aslında bu bizim için de böyle olmalı. Biz bazı şeyleri çok fazla belki değerini bilmeden kabul ediyoruz. Ve o zaman aslında bunları Tanrı'nın sağladığını tam fark edemiyoruz Daniel.
0: Evet.
1: Bu yüzden gerçekten bunları daha derin bir şekilde Tanrı'nın armağanları olarak kabul etmeyi öğrenmeliyiz ki şükredici olalım. İsrail halkı şükretmeyi aslında öğrenmesi gerekiyordu. Şükredici olmalarını ve Rabbi yüceltmelerini istiyordu Tanrı. Ve İsrail halkının gerçekten gündelik yaşamı mucizelerle doluydu. Dediğin gibi ne kıyafetleri eskiyor, ne çarıkları eskiyor. Her gün dışarıdan man ekmeği yağıyor, man topluyorlar. İşte altıncı gün topladıkları çürümüyor. Kayadan su içiyorlar, yani gökten gelen bıldırcınla doyuyorlar. Hayatları Tanrı'nın lütfuyla dop doluydu. Aslında bu gerçekten bizim için de böyle. Yalnızca fark etmesini bilmemiz ve bunun için Rabbe sürekli şükretmeyi çok iyi öğrenmemiz gerekiyor.
0: Hı hı. Tıpkı Pavlos'un dediği gibi, diyor ki yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok, ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim diyor. Yani bunu da öğrenmek güzel bir şey. Şikayet etmeden, Rabbe bakarak, ona güvenerek, onun bizim ihtiyaçlarımızı sağlayacağını düşünerek hayatımızı sürdürmemiz en güzeli ve en rahatıdır. Evet, süremiz biraz aştık. Çok teşekkür ediyorum Alper, katıldığın için bize.
1: Rica ederim Daniel, benim için zevkti.
0: Tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili Radyo Maranata dinleyicileri.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
10: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin Mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
6: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhunla ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
10: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
9: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.